0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar Beyler Festival'den herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına 9 Haziran 2026 Salı gününde ben Tümer Kan Söğüt'te hafta içi her gün olduğu gibi bugün de an itibariyle mikrofon karşısındayım. Herkese muhteşem bir gün diliyorum. Yine günün keyifli şarkıları, enerjisi yüksek şarkıları 120 dakikaya yakın kulaklarınıza ulaşıyor olacak efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Muhteşem bir gün olsun.

Güneydağ'ın en keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde radyomuzu dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha muhteşem ve güzel bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Güneydağ'ın enerjisi yüksek ve sevdiğiniz şarkılar birbiri ardına kulaklarınıza ulaşmaya devam ederken onlara en güzel örnekleri de eklemeyi ihmal etmiyoruz efendim. O zaman keyifli bir örnek daha, sonrasında yeniden sizlerleyiz.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara Saraycık'ta hazırlanan örnek dairenin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı değerli dinleyenler. Biliyorsunuz ki ister peşinat %25 peşinatla, ister %50, ister %75 peşinatla sizler de anında ev sahibi olabiliyorsunuz yeni yöntemle birlikte, kurasız, çekilişsiz.

Sahra Çölü'nde Kurban Bayramı dönüşü yaklaşık 100 kişiyi taşıyan bir kamyonun arızalanması sonucu 49 kişi hayatını kaybetmiş. Olay yetkililerine aktardığına göre Mali'deki bayram kutlamalarının ardından yola çıkan yolcuları taşıyan araç Nijer'in çöl bölgesinde iletişim imkanının olmadığı ıssız bir noktada arızalanıyor ve sürücünün yolu kaybettiği de söyleniliyor aynı zamanda. Aracın yeniden çalıştırılamaması üzerine de yolcular çölün ortasında mahsur kalınca yanlarındaki suyun tükenmesiyle de birlikte aşırı sıcak ve susuzluk nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor. Allah rahmet eylesin diyelim bir kez daha bu vahim olayda hayatını kaybedenlere.

İnsanlık yüzyıllardır temiz, sınırsız ve ucuz enerjinin hayalini kuruyor. Çin bu hayali gerçeğe dönüştürmek için geliştirdiği yapay zeka projelerinde denizcilikte ve endüstride ezber bozan bir dönüşüm noktasına yaklaştı diyebiliriz. Ülkenin en gelişmiş nükleer füzyon reaktörü olan deneysel gelişim süper iletken Tokamak adını verdikleri reaktör, güneşin çekirdeğinden tam 10 kat daha fazla sıcaklığa ulaşarak küresel enerji yarışında tüm dengeleri değiştirdi diyebiliriz. Pekin'in şimdiki hedefi ise çok daha büyükmüş. 2027 yılına kadar reaktörü tamamen kendi kendini besleyen bir yapıya kavuşturmak olduğu belirtildi.

Yollarda güvenliği sağlamak amacıyla uzun yıllardır kullanılan geleneksel kasisler kurallara uyan sürücülerle acil durum araçlarında yavaşlattığı gerekçesiyle eleştirilmeye devam ediyordu. İsveç'te geliştirilen ve Aki Bump adı verilen yeni nesil akıllı kasis sistemiyle birlikte bu soruna yenilikçi bir çözüm sunuldu ve dünya genelinde de bu çözümün yaygınlaştığı belirtildi efendim. Sistem sadece hız sınırını aşan sürücüleri hedef alarak trafikte adil bir denetim mekanizması oluşturuyormuş. Nasıl çalışıyor bu yöntem, detaylarını aktaracağız, ayrılmayın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yeni nesil kaset sistemi yaygınlaşıyor dedik. Efendim nasıl çalışıyor bu? Aslında asfaltın altına yerleştirilen hassas radar ve sensörlerle çalışıyor. Sistem şeritten geçen araçların hızını gerçek zamanlı olarak tespit ediyor ve sürücü yasalı sınırına uyuyorsa zemin düz kalıyor ve araç konforlu bir şekilde yoluna devam ediyor. Ancak hız sınırı aşıldığı takdirde yüzeydeki hareketli metal plaka hidrolik bir sistemle birkaç santimetre aşağı iniyor ve böylece hız ihlali yapan sürücü sert bir tümsek yerine yoldaki küçük bir çukura girme hissiyle sarsılarak uyarılıyor efendim ve sürücünün hızını düşürmesi bekleniyor bu davranışla. Avrupa'da yaygınlaşmaya başladı bu durum. Ülkemizde de bakalım yakın zamanda zannediyoruz ki devreye girecektir.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Hanımlar beyler, dijital yorgunluktan bahsettik. Hani gün boyu yorgun hissediyorsanız işte sabah ilk gözünüzü açtığınızda o telefonda gezindiğiniz süre bunda etkili oluyor dedi Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar. Uyandıktan sonraki ilk bir saat boyunca telefon, tablet veya bilgisayar ekranından kesinlikle uzak durmak sağlığımız için yapılabilecek en uygun adımlardan birisiymiş. Biyolojik saati sıfırlayan bu yöntemin en kritik ikinci adımı ise ekranlardan uzak kalınan bu süreyi doğrudan gün ışığıyla değerlendirmekten geçiyormuş. Uyanır uyanmaz 10 dakika arasında, böyle 5 ila 10 dakika arasında doğal ışığa bakmak faydalı. Yine vücudun ritmini mükemmel bir şekilde ayarlıyor bu. Havanın bulutlu olduğu günlerde ise bu süreyi 20-30 dakikaya çıkarmamız gerekiyormuş. Hepimiz umarım evlerimizin penceresinden en azından bu imkana sahibizdir, değil mi?

Hanımlar beyler, güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalle müzik yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yapay zeka sohbet modları gençlerin hayatında giderek daha fazla yer edinirken bazı ergen erkeklerin bu sistemlerle duygusal bağ kurmayı gerçek ilişkilere tercih ettiği ortaya çıktı. Birleşik Krallık'ta yapılan yeni bir araştırma reddedilme korkusu ve ilişki kurmanın zorlukları nedeniyle gençlerin bir kısmının yapay zeka partnerlere yöneldiğini gösteriyor. Uzmanlar ise bu eğilimin uzun vadeli sosyal ve duygusal etkilerine dikkat çekmiş. Detaylı inceleyeceğiz bu konuyu, ayrılmayın efendim.

Hanımlar beyler, günün iyi şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. Ergen erkeklerin bir kısmı gerçek ilişkiler yerine yapay zeka sevgilileri tercih ediyor dedik. Birleşik Krallık'ta yapılıyor bu araştırma. 12 ile 16 yaş arasındaki 1000 erkek çocuğun görüşleri alınıyor ve sonuçlara göre katılımcıların %85'i daha önce bir sohbet botuyla konuştuğunu belirtirken %20'si çevresinde bir yapay zeka sohbet botuyla ilişki yaşayan bir akranı olduğunu söylüyor. Katılımcıların %58'i yapay zeka ile kurulan ilişkilerin daha kolay olduğunu, çünkü konuşmanın kontrolünü ellerinde tutabildiklerini belirtiyor. Mayıs 2025'te yayınlanan başka bir araştırmada gençlerin sohbet botlarını yalnızca eğlence amaçlarıyla kullanmadığını da ortaya koymuştu.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldız.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσο γλου με μέταμετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέταμετ.
8: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
10: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην EVIP Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην EVIP Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 694-80-630-829 694-70-80-362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομωτινή.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotini. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
7: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
8: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
7: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
8: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
7: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
8: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
7: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
9: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 694 47. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699-40-57-105 ve 694-540-18-67. Market Molla.
10: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: uyanamadığım günler Gürkan Nesrinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

Hadi başlayalım sevgili dostlarım. Radyo başındaki tüm dostlara kocaman. En kocamanından, en güzelinden günaydınlar diyelim. Günaydınlar evlerinize, günaydınlar işlerlerinize, günaydınlar arabalarınıza, günaydınlar sesimizin ulaştığı dört bir tarafa. Radyo Steve, Radyo Terapi, Konuşan Cazibe, Yürüyen Cinsellik. Gürkan Nesrinoğlu, hoş geldiniz programı. Özgür hoş geldin. Mehmet hoş geldin. Vay Aynur abla ne güzel fotoğraf göndermişsin. Aynur abla ne güzel fotoğraf göndermişsin. Aynur abla günaydınlar. Aynur ablam torununun fotoğrafıyla günaydın demiş bize. Vay maşallah. Günaydınlar. Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar. Kolay gelsin. Salda sallanmasın. Adem akraba bir davay. Napreş günaydın. Mehmet Hüseyin Agam'a günaydınlar. Kolay gelsin Burak Molla kardeşime. Kocaman tarafından günaydınlar. Big tarafından günaydınlar. Günaydın bol kahkahalı. İyi terapiler olsun demiş Leyla Aynur günaydınlar. Badex kızlarına günaydınlar. Gürdanım günaydınlar. Neşemiz bol olsun. Terapimiz güzel olsun. İyi olsun. Mehmet günaydın. Hayırlı günler olsun kral demiş. Nazar boncuğu da koymuş. Mehmet günaydınlar. Ben de atletimi ters giydim nazar değmesin diye. Bugün nazar diyecek gibi hissettim. Kendime baktım atletimi ters giymişim. Doğrusunu istiyorsanız zaten ters giymişim. Sonra dedim ki çıkarma dedim. Uğur durdu bu dedim. Yine dedim guri dedim. Atletimi ters giydim bugün. Sana sallanmasın diye. Ya donum düz ama atletim de ters donum düz. Ay ne sıcak oldu geri ne bu dağıtıcı bir sıcak oldu. Bıra akşam. Sabah saatlerine doğru serinleyebildik azıcık ya. Şu anda dışarısı 21 derece. Bulutlu sevgili dostlar. Zaten şöyle güzel bir gün göremedik gitti. Yani ya bu dağıtıcı bir sıcak oluyor. Bir yağmur bir gürültü patırtı oluyor her gün öğleden sonra. Öyle işte geçiyor. Öyle. Yasin günaydın. Yunanistan'ın artisti hadi başla demiş. Az solistim ben hasta radyocuyum biraz geç çıkan az solistler biraz bekletir. Dün akşam Natasha Theodorou'nun İstanbul Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir konseri vardı. Az solist deyince aklıma geldi. Natasha Theodorou Yunanistan'ın Muazzez Ersoy'dur. Ben Natasha Theodorou'nun sesini, şarkılarını, yorumunu çok beğenirim. Çok da muhteşem bir konser verdi dün akşam, dün gece İstanbullulara. Hınca hınç doldurdu Natasha salonu sevgili dostlar. Tiyatroyu açık hava, Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nun. Nermin Beyhan ablama Almanya'ya günaydınlar. Günaydınlar Zülfiye Yılmaz Belçika'ya. Günaydın. İsmail Tevfik günaydın kardeşim demiş. Günaydın. Hoş geldiniz. Ayla Bayram günaydın. Hayırlı programlar dilerim demiş Badex kızlarına. Günaydınlar. Cıstaka. Günaydınlar. Günaydınlar Haliloğlu. Günaydın abi yayınlar dilerim demiş. Günaydınlar Halil. İkimizi bir Emre Semerci. Good morning Gürkan abi. Söyle bana kimsin sen? İskeçeli mi Gümüşeli mi demiş Emre Semerci. Ben niye ki yani? Zeki Müren'e sen kimsin? Bursalı mısın, Bodrumlu musun, İstanbullu musun diye sorarlar mıydı ben? Bütün halka mal olmuş bir radyocuyum. Ben bütün harika mal olmuşum. Allah Allah. Bak sana kızanın derdine sabah sabah. Olmuyor öyle. Fanile ters don düz olmuyor. Çıkar donu da. Canı çıkar. Ters giy çabuk demiş Lebdebci Hüseyin Akım. Donu da mı ters giyeyim? He? Donu hem ters giyeyim hem önünün arkasına giyeyim olur mu? Lacoste'un timsahları var donumda. He? Olur mu? Öyle yapalım. Hem tersten giyeyim önünü hem önünün arkasına. Arkasının önünde giyeyim donu. Günaydın. Nasıl çabuk geçiyor bu saat? Valla saat 7'de uyandım. Saat yataktan çıkana kadar 7-12 geçti. Geçti gösterdi saat. Bura anca hazırlandım. Yok sponsorları yazıyor. Onu yap yok. Bunu yap yok. Kremlerini sür yok. Makyajını yap. Şunu yap. Bunu yap.
hemen geçiveriyor. Şey zaman.

Aynen aynen öyle yap demiş Leblebcü Senegam. Tamam şimdi şarkı arasında yapacağım öyle. Aynen aynen öyle yapacağım. İstersen hiç giymeyeyim. Nasıl altımda havlu serdim zaten. Çok sinirli. Nasıl bir hava var bayağı. Nasıl bir hava var. Nasıl bir hava var. Aman nasıl bir hava var. Zaten sıcak. Çıkar hepsini öyle yap program demiş Yasin. Hiç sorma. Bunaltıcı bir hava, bunaltıcı bir sıcak var. Köstebekler yine çıkmaya başladı. Köstebek yine eşelemiş halimi bu sabah. Söz verdim kendimi üzmeyeceğim, ne yapayım. Köstebeklere takarsam kafayı. Allah sadece, Allah belacını versin. Allah belacını versin o köstebekleri diyorum. Başka bir şey demiyorum. Zaten pardon onu aktardım. Günaydın, kolay gelsin. Dün dinleyemedim, neler oldu? Nişan nasıl geçti, güzel oldu mu demiş Periköse. Videoları görmedin mi? Videolardan belli değil mi? Hayatımda yaşadığım en güzel nişanı yaşadım hayatımda. En güzel eğlendiğim nişan oldu. Vallahi billahi harika bir şey oldu. Harika bir şey oldu. Harika bir şey oldu. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan. Nereden nereye dokunayım be? Buradan buraya mı dokunayım? Oradan buraya. Ha bakalım bismillah diyelim, başlayalım bakalım. Doğrudaki mesajlar aklarmadım, unuttum. Mehmet Nazif abi yağışlı Münih'ten günaydın demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Gördünüz mü kiraz ağacını? Ha? Gördünüz mü nasıl salkım salkım dökülüyor kiraz ağacımdaki kirazlar? Ha? Gördünüz mü bizim ünlülerin kirazları da böyle oluyor? Bahçe ya. Bizim kiraz ağaçlarımız bile bambaşka oluyor. Bahçe duva. Fatma İbrahim abla günaydın. Ekrem abi, Nurşen abla günaydın. Ahmet Demirci günaydın. İsmail Sar günaydın. Mehmet Hüseyin Agaman günaydınlar. İrfan İbrahim oğlu abi günaydın. Bülent Yusuf günaydın. Rahim Nizan günaydın dostum demiş. Nasıl çirkin kedi böyle bu. Hadi bakayım beğeneyim. Pek beğenemedim bu kediyi ben. Nasıl çirkin beyaz kedi böyle bu. Galiber Hüseyin. Nermin Beyhan günaydın. Faik Doğancı abi günaydın. Halil Bey günaydın. Günaydınlar. Sevcan Güvenen ablam ve o güzel çiçeklere günaydınlar. Leblebcü Hüseyin Agama günaydın. Tayfun Gülcan. Tayfun Gülcan günaydın. Tayfun Gülcan günaydın. Engin Ahmet abi günaydın. Özcan Aslan günaydın. Ali İhsan Tanyolu günaydınlar. Taner Ülke günaydın. Yüksel Mümin günaydın. Ayşe Ali Babaoğlu günaydınlar. Taner Hasanay günaydınlar. Sefer Sakin günaydın. Günaydın günaydın günaydın günaydın. Sakin sakin sakin sakin sakin sakin Gürkan. Arkandan kovalayan koşturan dolar Gürkan. Gördüğüm videolar ama senin ballandıra bandıranda anlatmanı dinlemek istedim demiş Perihan. Ya gördün mü damat gelin ne kadar cana yakınlar. Ya gördün damat sevdiği herkes öptü. Herkes öptü. En sonda en çok sevdiğini öptü. Fethiye'yi öptü. Ya sen öyle insanlar öpen damat gördün mü hiç nişanda? Günaydın Bulgaristan'dan hep kendisi demiş. Mehmet Oğuz ve evlen Bulgaristan'a günaydınlar. Mümin dostu ve mümin kardeşime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bahçe duvarından açtım sarmaşık güllere dolaştım. Bahçe duvarından açıp sarmaşık güllere dolaşmayın. Dolaşmayın. Nanin oldum Gonca güne. Az önce Erdem'le konuştum. Akşam beni aramış saat 11'de. Telefonum kapalıydı. Erdem Başkan. Erdem Başkan dedi ki, Gürkan Agacım, Gürkan Agacım dedi. Telefon saat dedi 11'de uyunur mu dedi. Ama Erdem dedim, saat 11'de uyumadım, telefonu kapattım dedi. Senin de benim bir arayan çok mu oluyor dedi. Çok oluyor dedim. Bizim gibi büyük, büyük ***'ları çok arayan oluyor. Dedi ki, kızanlara bir eğlence yapıyoruz dedi. Kızanlara her şey bedava olacak, eşeğe kadar büyük kızanlar gelmesin yalnız. En fazla ortaokul kızanları, eşeğe kadar kızanlara yok. Benim Kozlukepe Belediyesi bir festival düzenliyor cumartesi. Çizgi film maskotları olacak. Efendim işte örümcek adam, örümcek adam. Şunlar bunlar olacak. Palyaçolar, sihirbazlar, yüz boyama, balon şovları, tahta bacak, uzun adamlar, şişme oyun parkı. Şişme oyun parkı kızanlara. Büyüklere şişme yanlış anlamayın sakın. Jumping parkı olacak. Trambolinler olacak. Ve festivalde çekilişler yapılacak. Bisikletler, tabletler, kırtasiye, hediye çekleri. Ve şapka, dondurma, içecek, su. Kızanlara bedava dağıtılacak.
Kızanlara bedava. Gorsu Kefir Belediyesi düzenliyor bunu. Birinci Çocuk Festivali. Neşe, eğlence ve unutulmaz anılar biriktireceksiniz sevgili dostlarım. 13 Haziran 2026 Cumartesi saat 13'ten itibaren. Sirkeli Futbol. Sirkeli Futbol sahasında. Demek ki çok mutlu olmuş damat. Ondan herkes öpmüş. Allah tamamını erdesin. Mutlu olsun gençler demiş Berihan. Aynen öyle. Allah tamamını erdesin. Mutlu olsun. Mutlu kalsın gençler. Damadı ondan beni çok seviyor. Damat böyle çok işten çok cana yakın. Sevgisini gösteren bir insan. Gelin de aynı şekilde öyle. İkisi birbirini tencere yuvarlanmış tık diye kapağını bulmuş. Ben öyle deli dolu İnsanları böyle sevgili olan insanları çok severim. Gözlüklerimi gördün mü Paperyan? Ha? Fosforlu gözlük.

Erdem'le de ilk defa yakından denizde görüştük, denizin içinde. Erdem Başkan'la seninle olduğu gibi. O zaman bana Gürkan demişti, saçlarım siyahtı. Şimdi saçlarımı beyaza boyayınca herkes bana abi demeye başladı. Ya. Sen ne olarak katılacaksın? Uzun bacak mı demiş Ahmet Osman. Sen bıraksan onu, bunu öğrendin mi Ufer Bebe, ne zaman gelecek? Bak sistemi, kozmoteniğin yerine deyden alacağım bak Ufer Bebe'yi. 17 Evro'ya veriye deyi. Bak deyden alacağım bak. Deyde başladı buraya tel çekme. Hop Yospural abi, hop Yospural abi. Hem de 2,5'luk veriye değil. 2,5. Görülecek gibi değiller. Değildiler. Açmış seni diyor. Perihan. Nasıl yani? Nasıl açmış beni? Niye Kiraz Festivali'ni aynı güne denk getirmişler? Çocuk Festivali'ne anlam veremedim demiş Mehmet. Kiraz Festivali gece oluyor ya bayağı. Yanıyorum, yanıyorum. Saat 11'de çıkıyor ya sanatçılar. Ne bileyim ben, bana o kadar detay sormayın. Benim işim duyuru yapmak. Önüne gelen beni arıyor. Önüne gelen, ipini koparan, sapını çıkaran beni arıyor. Dün beni birisi aradı, Türkiye'de şarkıcıymış. Var Halit abiden aldım telefonu dedi. Öyle konser yapalım dedim ki yok, araya da giremiyorum, zamanımı çalıyor, var hiç de susmuyor. Dedim ki ben dedim radyocuyum dedim, ben organizatör değilim dedim. Sen dedi ki konser organizasyonları yapmıyor musun dedi. Hayır dedim, ben konser organizasyonları yapmayayım dedim, boşuna dedim zamanımı çalma benim, bırakın beni rahat bırakın. Öf. Ha bir de insanlar soruyor, nerede çıkıyorsun, nerede şarkı söylüyorsun? Ben solist miyim, radyocuyum ben? Arada sırada eğlencelerde bir iki şarkı söylüyorum. Ne nota bilirim, ne bir şey bilirim, ne şarkı bilirim. En çok bildiğim, en iyi bildiğim şarkının bile sözlerini unutuyorum. Bana sufle vermeseler, tiyatrodaki sufle gibi Allah'tan İlkan'ın ağzının içine bakıyorum. İlkan'ın ağzının içine bakıyorum şarkı söylerken. İlkan'ın böyle ağzını oynatırıyor, sufle veriyor. Vermese unutacağım şarkıların sözlerini, bile unutuyorum. Görülmeyecek gibi yakışmış yani diyor Perihan. Pek anlamadım ama her neyse. Günaydın Kral Pamet'in ata demiş Onur. Günaydın Onur. Pamet'in ata ki yere. Bahçe duvarından aşığım, sarmaşık güller. Ahmet Mustafa abi Frankfurt Havalimanı. Günaydın. İlkan Solis günaydın Gürkan abi demiş. Sevdim, helalleştim. Günaydın. Hayır Erdem abi de demedi, agacım dedi. Ay Erdem Baray mı bozdu benim sabah Erdem Başkanım. Gonca güne, acem şanı ince bele, acem şanı. Sen yap duyuruyor çünkü dedi, sen dedi her yerde seni dinliyorlar dedi. En çok dinlenen radyocu, sevilen radyocusun dedi. Bunu ben demiyorum bak, herkes söylüyor. Belediye başkanları, efendime söyleyeyim milletvekilleri, bakanlar, başbakan bile söylüyor. Ya biraz aptalcan ama o bile beni hatırlayabiliyor.

gözlükten sanki tekerlemek gibi mi geldi? Sence nasıl demiş Leblep Hüseyin Agam? Onlar tam puş gözlü. Ya onu baş harfi neyle başlayan bir düşmanım var. Ona hediye edeceğim onları. Tam ona yakışır. Fosforlu fosforlu yanar döner. Yanar döner. Ona hediye edeceğim onları. Demek istiyor haşmet giyse taksa gözlükleri yakışmayacak. Sen ne taksan yakışıklısın diye yakışıyor demiş Yasin. Ne taksam çuval giysem yakışıyor. Çuval giysem yakışıyor mübarek vücuda.

Ben size Natasha Theodore'un şarkılarını çalayım şimdi, olur mu? Hazır Natasha Theodore'ydu dedik ya sabah sabah. Ben çok severim. Bir Muazzez Ersoy, iki Natasha Theodore'ydu. Vallahi benim yaşımda maşallah var benim gibi. Allah billahi bir tümsün Natasha. Hemen şimdi herkes bakar Natasha Theodore'ydu kaç doğumlu diye. Sizi bırak, hızdırlar sizi.

Max Day'dan uyandı mı? Erol uyandı mı, beni dinliyor mu Erol Bey? Max çalışanları. Yılmaz Kasım abi, günaydın abi, günaydın abi, günaydın.

Hüseyin Çapıloğlu beni dinliyor mu? Erdem Başkan dedi 4-5 günde benim arabamı yapacaktı, 20 günde zor aldım dedi. Çok işim var dedi. Bak Hüseyin Çapıloğlu, benim arabam istediğim zaman hazır olmazsa vallahi bilmem bilirsin, belki bizi susturamaz, ona göre Hüseyin. Cumartesi günü, cuma günü. Hangi gün geleceğim ben mi? Cuma günü Hüseyin'e bırakacağım arabayı. Kefalonya sakin dönüşü kısmetse alacağım. Hiç merak etme, ben onu birkaç günde yapacağım dedi. Vay ne araba, vay ne araba, vay ne araba, ne araba, ne araba. Ama Hüseyin dedim, burada dedim, nasıl akıl buluyorsun dedim. Hiçbir dedi, 19 kişi çalışanım var dedi. Böyle dedim, nasıl akıl buluyorsun dedim, burada dedim. Bıra araba yağmış, bıra araba yağmış bıra.

0: Zaten sizin oradan bir grup geldi bizim buraya, bize hiç iş kalmadı. Bu yaz hep tütün kıracağız onların yüzünden. Rüzgar gibi esir geçtiler Rodopi'den demiş. Geçtiler ama bitti. Bizim buradan gelip de kalıcı olan bir tek ben oldum. İlkan. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
1: Oyna.
0: Oyna. Sevgili dostlarım. Borfresh. Batı Trakya'nın içeceği. Efendim yine bir sürü içecek göndermişler bana. Anam soruyor, kızarım bunlar içki mi diye. Anam dedi içki değil onlar dedim, alkollü onlar dedim, soda dedim. Çeşitli lezzetlerde çeşitli mi? Bir sürü lezzetli, bir sürü meyveli çeşidi var. Borfresh ürünleri. Batakya'daki bütün bakkal ve marketlerde Lima Grup yapıyor dağıtımını. Borfresh Gris olarak Instagram'da bulabiliyorsunuz. Instagram'dan takip edebiliyorsunuz. San Siro. San Siro her alanında fark yaratmaya devam ediyor. Oyna. San Siro çalışanlarına günaydınlar. San Siro'nun birinci şubesi King Food'un karşısında, ikinci şubesi Büyük Parker'in olduğu yerde. San Siro uzun yılların tecrübesiyle Batı Trakya'da hizmetinizde ve sürekli devamlı büyümeye devam ediyor sevgili dostlarım. Ela pamme natasa mu, pamme natasa mu, nani nani nani nani nani nani nani. San Siro'da çelik ve altın kaplama takılar, inciler, kolyeler, küpeler, saatler, sevgili hanımlar, yüzük çeşitleri, muhteşem takı setleri sizleri bekliyor. San Siro bağlamında da bu konuda da kozmetik ve bijuteri alanında da 20 yıldır fark yaratıyor. San Siro, la fame, dosya San Siro, dosya San Siro. Semih günaydın. Dün gittim şeyle konuştum. Hüseyin'le konuştum. Cuma günü arabayı bırakacağım. Tatil dönüşüne. Tatil demeyelim ona. Tatil çalışmadığın zaman tatil oluyor değil mi? Kefalanıyor sakin dönüşüne. Efendim arabayı teslim alacağım. Hatta arabanın bagajının şeylerini de, amortisörlerini de değiştirecek. Ben değiştiririm onları, yaparım dedi. Hüseyin Çapıloğlu. Semih konuşmuş Hüseyin'le. Bedava sirke baldan tatlı imişlerler değil mi? Semih ayarladı işi Hüseyin'le. Bedavadan yapacak Hüseyin bana arabayı. Öyle bir yapacağım, öyle bir yapacağım ki dedi. Yarın öbür gün satmaya kalsan dedi. Benim eksperti de getirsen, uzmanın uzmanını, profesör, doktor uzmanı da getirsen, bu arabanın kapağının boyalı olduğunu kimsecik anlayamaz dedi. Geçen gün de bir dinleyicim dedi, hep şarkıların üstüne konuşuyorsun, seni çok seviyoruz, çok dinliyoruz ama hep şarkıların üstüne konuşuyorsun dedi. Ben de ona dedim ki, o zaman dedim aç dedim, YouTube dinle dedim. Şey dinle dedim, Spotify dinle dedim. Sesini okuma.

Bedava değil aslında diyor Semi. Evet, bedava değil. Ben de ona sponsorluk yapacağım. Win-win. Kazan kazanayım da. Hayır. Hüseyin Çapuloğlu'nun benim gibi şeye, reklama ihtiyacı yok ki. Neyi kazanacak adamın? Gördüm oradaki arabaları, şok oldum. Şok oldum. Bütün sigorta şirketleri onda, bütün sponsorların bende olduğu gibi. Ha? Ya Hüseyin, reklama ihtiyacı yok diyeceksiniz de, Coca-Cola'nın da ihtiyacı, reklama ihtiyacı yok ama veriyor diyeceksiniz. Reklam reklamdır. Yalnız benim sağım solum belli olmaz. Memnun kalmazsam kötü reklam da yaparım. Yani onu gözüne almıştır o. Bilir zaten, yıllardan beri tanışıyoruz. Günaydın kral, ne oldu, arabayı mı vurdun demiş. Arkadan vurdular bana. Arkadan vurdurdum. Direkt girdi arabaya. Hüsnü Muhtar, günaydın, iyi yayınlar Gürkan abicim. Ne oldu ya, nasılsın demiş. Bomba. Sen ne yapıyorsun?

Yaz boyunca çok güzel indirimler var. Harika indirimler var sevgili dostlarım. Peri.com İskeçe'de Siras 3'te. Güveç var. Emaye 38 santim 13 euro kapağıyla beraber. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır sereceği toplamda 18 metreye ulaşıyor. Yani o açınca 18 metre değil, çamaşır serme alanı 18 metre 11 euro. 40 watt pervane 20. 90 watt pervane 38 euro. 38 euro ya su Thessaloniki mu anapse to cigaro. Abi ne oldu? Buraya bas. Nayini nayini nayini. İlk öğretim yıllarında kompozisyon dersinde öğretmenimiz bize belki de ilk öğrettiği tahtaya teveşir ile yazdığı söz bu. Neler geldi neler geçti. Felekten duyulmadı. Deve geçti elekten. Ben de yıllar geçtikçe ne kadar değerli anlamlı bir söz olduğunu anladım. Hala hatırlıyorum, hiç ölünceye kadar unutmayacağım. Ne demişti geçen de reklamından, kasan karından kasar. Her daima öyledir, iş varken yapacaksın ki iş olmadığında yaptığında rakiplerin iş yok diye reklam yapıyor diyemesin demiş Hasan Kaşıkçı abim. Bak doğru söylemişsin vallahi. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Doğru söylüyorsun. Bir de benim işim var, ben başarılıyım, ben şöyleyim, ben böyleyim diye şımarmamak lazım, böbürlenmemek lazım. Ya çünkü Batrakya'da bu çok oluyor.

Boya deyince boyacı deyince Yalova'da Erbay Harvaz var sevgili dostlarım. Yalova'nın merkezinde olması, nerede olduğu fark etmiyor. Bir telefonla her yerde, her yerde bir telefon kadar uzağımızda. Erbay Harvaz damla damlattırmıyor. Çizgileri dümdüz çiziyor. Söz verdiği zaman da geliyor, söz verdiği zaman da gidiyor. Ekibiyle beraber harika hizmet veriyor. Eray Harvaz, Yalımlı'da hizmetinizde.

Herod Agromix Çaymakuz köyünde her türlü inşaat malzemesini en uygun fiyatlarla bulabileceğiniz yer sevgili dostlarım. Ayrıca 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürün var. Çok güzel duvar panelleri var, akustik paneller, tahta paneller ve tabii ki Vitex marka iç ve dış cephe boyaları da var sevgili dostlar. Gürkan kardeşim, değişme kelimesi bile küçük kalıyor. Bazılarında giyim, kuşam, hayat tarzı, insan seçme, eski akraba ve komşulara selam vermeme, arabayı kesin değiştiriyor, oradan ötesi gittiği yere kadar. Ondan sonra karayı değiştiriyor. Hasan abi, insanımız istisnalar kaideyi bozmaz. Çok az ama bir kısım var, parayı bulunca yürüyüşü bile değişiyor. Bak kardeşim, bir kilometreden bam yapıyor beyan. Hemşerim bize bari yapma demiş Hasan abi. Ben de öyle yapıyorum. Ben hiç fakirlere selam bile vermiyorum, yan bile bakmıyorum hiç.

günaydın Hüseyin, günaydın Hüseyin, günaydın Hüseyin, günaydın Hüseyin. Efendim, teknenizin tamiri için, bakımı için, servisi için, boya işleri için, motor değişimi için, motor tamiri için.

Hüseyin'i seçin. İskeç'e girişinde teknesi olanlar, kayı olanlara sesleniyoruz. Ve Hüseyin şimdi de Tokatçı deniz motorlarından hariç şimdi de Selva deniz motorları bayiliğini almış sevgili dostlarım. Tokatçı ve Selva deniz motorları bayiliğini almış. Tokatçı ve Selva deniz motorlarının bayi en uygun fiyatlarda buluyorsunuz. Bak palet palet gelmiş motorlar. Selva. Motordan tekneden bilenler bilirler ne olduğunu. Flamingo'ya gelmezden önce solda Eko Benzinci Bülent'in bitişinde zaten kayıkları göreceksiniz. Neriman Sağlıoğlu ablama günaydınlar. Yasu Fesaraniki mu? Yasu Mesut mu? Mesut da 45'lik kivi tanesine çok uygun ikinci el traktör var satılı, gidin yakından görün. Mesut Solis ve Kioti marka traktörünün batırak yabayı

tarım makinenin tamiri, karıların sulama biklerinin tamiri. Mesut. Bayatlı köyündeki köy kahvesinin karşısında. Yes, Mesut.

Fener'de hangi beachbar'ı tavsiye ediyorsun diye derseniz, Fener'de, Sarıyer'de, Arogi'de, Eora'yı tavsiye ediyorum. Eora'ya gidelim. Noh, de bu kadar kalın büftekli, dana büftekli bir büftek yapıyorlar. Bir hamburger yapıyorlar. Ham diye yiyorsunuz hamburgeri. Burger. Ürünlerinde bir çeşit pizza hariç hiçbir üründe domuz eti bulunmuyor. Bu çok önemli. Tavuk kroketler, sandviçler, bagetalarımız harika dediler. Ben burgerlarını denedim. Burger'ı çok hoşuma gitti. Sizler de deneyin. Yanında sıcacık kızartılmış patatesi servis ediyorlar. Eora. Eora. Fener'de. Hava nasıl bulutlandı gene? Gene yağmur olacak galiba.

Moto Klas'a günaydınlar. Klas işler, motorlar, ikinci el, birinci el motosikletler, akülü, bataryalı motosikletler, stil bayi, her türlü alet edevat, odun kesme, çim biçme makineleri, ot biçme makineleri, Moto Klas'ta. Kosta Kepir'de, Şapçı'ya giren yol üzerinde, sağdadır, sağda mı soldan bilmiyorum, yol üzerinde. Hüseyin yeni bayilik hayırlı olsun. Başarıların daim olsun Hüseyin kardeşim. Gele gez. Bunu buradan buraya bas, bunu da buradan buraya bas, bunu da buradan buraya, buradan buradan. Buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya bas. Ela Costantini. Ela. Şimdi Natasha Theodorido'dan sonra Yunan sanatçılar Türkiye'ye çıkarma yapıyorlar. Konstantinos Argyros da gidecek Türkiye'ye. Harbi. Paraya para demiyorlar, paraya para demiyorlar. Paraya para demiyorlar. İlhan biz de gitsek en namuslu çevreyi söyleyelim orada. Hemen direkt sahneden tutup Silivri'ye tıkıverirler bizi. Hemen atarlar Silivri'ye. Silivri'de nasıl sıcak oluyor yazın, nasıl sıcak oluyor, nasıl sıcak oluyor. Buram buram insanın her yeri terliyor vallahi billahi. Her yeri terliyor. Kışın soğuk, yazın sıcak Silivri. Vallahi billahi. Sen de bir napış araları terliyor. Ne? Mekke dering. Sabah saatlerinde çorba çeşitleri. Efendim saat 11'den sonra ev yemekleri. Gürcen içinde yaşayanlar, Gürcen içinde oturan yaşlılar, yemek yapamayanlara yemek servisi de var. 800 menü ve üzerinde menü aldığınızda Mekke dering'den ne yapıyor Mekke dering? Özel fiyatlar uyguluyor sevgili dostlarım. Menüler özel taşıma kaplarında, özel arabalarda sıcacık geliyor bulunduğunuz yere. Mek Catering. Pamepsiler. Pamepsiler. Elare. Adere.

Ayşegül Mehmet. Günaydın Gürkan Bey demiş. Günaydın Ayşegül Hanım. Günaydın. Hayatı yaşamaya değer kılan şey dostluktur. Günaydın demiş Oğuz dostum. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bende bizde. Girit'ten Evros'a kadar en güzel duvar panel, aman en güzel inşaat panelleri, en güzel inşaat panelleri bizde diyor Oğuz. Ve diyor ki bu inşaat panellerini yapmış olduğumuz prokat şeyleri, konteynerları, geri yakından görün ters ve çatılı konteynerlar bunlar diyor Oğuz. Yastıköy Yalancıoğlu 1. kilometrede Özkol Mehmet Özcan. Gideriz ve onlar Yunanistan'da deyince daha telli telli başlıyorlar çalmaya. Taksim'de başıma gelmişti diyor İlkan. Nasıl yani? Taksim tehlikeli. Taksim'de efendim İstiklal'in arka sokaklarında eskiden ya da Harbiye'nin oralarda falan yerli mıravestiler, yerli p***ler vardı. Şimdi hepsi, şimdi esnaf da travestilerde, mıravestilerde hepsi Suriyeli olmuş. Kara kara kara kara. Koca gidi glömbü glömbü adamlar bir de boyanıyor. Kara kara adamlar. Bir de rujmuş Suriyeliler. Vay vay vay vay vay vay vay. Yerli kimseye iş kalmadı. Ne dilencisine, ne mıravestisine, ne esnafına. Hiç kimseye iş kalmadı. Suriyeliler işgal etti oraları.

kuyu başında bakır, yosmam gözlerin çakır. Namuslu cevriye, göbeğimi göbeğimi yapıştır, acemiyim yavaş yavaş alıştır. Dam üstünde memeler, bu neler? İnsem derelerine, kaytan bıyıklarını sürsem nerelerine? Cevizin yaprağı dal arasında güzeli, severler bağ arasında. Kavuşmuyor düğmeler. Sen yokken biz bu Türk halk müziklerini hiç bilmezdik. Bozdun hepimizin ahlakımızı sen bozdun. Senden ötürü, hep senin yüzünden. Demiş Nida. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Nida, günaydın.

Neşet Baba'dan size çeşitlemeler dinleteyim mi şimdi? Daha doğrusu Neşet Baba türkülerinden bir potpuri yapmış. Muazzez Ersoy 7 dakika 28 saniye sürüyor. 7.28 haydi bami. Ambrosia Trans. Efendim Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşısın. Araba olur, palet olur, pelet olur, koltuk olur, ev olur, ev taşıması olur. Her şeyi taşıyor Ambrosia Trans. İsteyene telefon numarasını verebilirim. Dükkan köşe, esnaf Ayşe. Ayşe Mertoğlu ablam dükkanı açtı mı leblebici Hüseyin Aga? Git bak bakayım. Git bakayım bak Hüseyin Aga. Ambrosia Ayşe Mertoğlu 1984 yılından beri süsleme alanında fark yaratıyor. Fark var diğer süslemecilerle, onun arasında fark var. Leblebici Hüseyin Aga'nın yaptığı tayinlerle diğer tarafı tayin arasında çok fark var. Kakaolu tayin, efendim portakallı tayin, sade tayin, tahini. Leblebiler kuru yemişler. Kiria Kostandia'nın yaptığı Gligato Kutalyu ve taşöz ceviz tatlısı. Taşöz Karizaki Sasu Kiria Kostandia bir yapıyor. Taşözlerde halt etsinler. Halt etsinler. Halt etmişler. Haydi Neşet Baba. Haydi. Günaydın abi. Yağmurlu Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas. İlyas'ım kafaya tokadan başka hiçbir şey takma, tamam mı? Bunlar hep stresten oluyor bak, bilesin. Doktorları söylemediğim ben söylüyorum sana. %100 doğru benim söylediğim. Füsun Hanımcığım günaydınlar. Ayar günaydın. Cemal günaydın. Günaydın.

Rıdvan Feyiz, şekerim unuttu ben seni. Gökhan da yok, hatırlatsın. Dün Rıdvan bana çok güzel yufkalar getirdi. Rıdvan kızıyla beraber geldi, beni merak ediyormuş. Tanıştık, fotoğraf çektirdik, resim çektirdik. Çok sakin misin yakından Gürkan abi dedi. Beni herkes radyoda gibi delişman bekliyor. Canım ben ip dilese zincir derisi değil mi? Cincir derisi değil mi ben? Allah Allah. Kocaman bir kolyede yufka getirmiş, çok teşekkür ederiz. Trakya yufka. İncecik, harika, muhteşem, böreklik yufka. Annem dün hemen gözleme yaptı bile. Hemen getirirken daha gözleme yaptı. Çok güzel yufkalar, Trakya yufka, Rıdvan Feyiz. Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde sevgili dostlarım. Harika gözlemeler, harika börekler. Abim bugün büyük kontrolüm var demiş İlyas. Vallahi bak, büyük kontrolde de bir şey çıkmayacak büyük olasılıkla. Bunu psikolojik olarak da bir değerlendirsinler. Çünkü doktorlar belirli bir alana eğiliyorlar. Mesela kalp doktoruna gidersen kalp doktorları kalbinle ilgili bir problem aramaya çalışıyor. Oysa problem psikolojik olabiliyor çoğu zaman. Psikiyatristlerin, nörologların da değerlendirmesi gerekiyor ki biliyordur onlar yani. Onlar biliyordur. Almanya'da da gerçi tıp doktorlar çok fazla ileridir. Bütün işe yaramaz insanlar doktorlar, doğru da duyduğuma göre. Her neyse.

Çünkü ben kendimden biliyorum. Bir ara benim kortizol değerim 700'lere çıkmıştı. Normali 30 olması gerekiyordu. Ve inanın kaç tane doktora gittim, hiçbir tanesi bak bu stresten böyle olmuştur, o yüzden bazı sorunların problemleri var demedi. Sonra böyle alerjilerim falan başladı. Alerjiler de şeydenmiş, bu kortizol hormonunun çok yüksek olmasındanmış. Efendim bir alerji doktoruna gittim. Öyle düşündü, böyle düşündü. O testleri yaptı, bu testleri yaptı. En sonunda o buldu. Dedi ki kardeşim dedi senin dedi kortizolün dedi 700 nerede dedi. Ondan dedi bütün bu yaşananlar dedi.

Bugün biraz geç kaldım, biraz bahçeye gittim kız hanım demiş. Günaydın Hatice ablam. Anamı da puti hanis puti vriskisto bahçe ti vriskisto bahçe. Anam da hep bahçede. Vay kız hanım yanmış susuzluktan, susuzluk almış patlıcanlar. Vay biberler oluyormuş, vay domatesler böyle olmuş. Vay bu sene ben bu seneye kadar böyle fidan görmedim diyor anam. Ben diyor bu yaşıma geldim diye böyle diyor fidan görmedim kız hanım diye. Ümitten aldık bu sene annem gayet memnun. Memnun üzeri memnun. Vay nasıl dökmüş o patlıcanlar, nasıl dökmüş. O domatesler salkım salkım olmuş, yakında domates yemeye başlayacağız. O salatalıklar ne de bu kadar bak görüyor musunuz kolum kadar hıyarlar. Bir de ince uzun ve gevrek kıtır kıtır kıtır kıtır kıtır kıtır. Vallahi iyi ki Ümit'ten fide almışık ta ayağımıza kadar getirdi, çok teşekkür ederiz. Ümit'ten fide almayan kaybetti bilesiniz.

Hey gece koca dünya dert köpümüzsün. Söyle söyle fani dünya dert köpümüzsün. Ali Molla Molla Ali Out of Kilisi. Onlar 8 ortak sevgili dostlarım. 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla. Ne diyoruz? Batı Trakya'da bu işi yapan ilk insan bizimkilerden, bizim azınlığımızdan Ali Molla Molla Ali Out of Kilisi diyelim. Ve Ali'ye çok teşekkür edelim. Onların otomatik vitesli arabaları da var. Otomatik vitesli arabada ehliyet almak isteyenler de Ali Molla Molla Ali'ye gitsinler efendim. Ve ne diyoruz? Kız kıza biz bize merhaba merhaba yazı hazır mıyız eğlence? Doya doya eğlenin kızlar, doya doya eğlenin. Hepsi de önemlisi yemekten sonra kahve de var. Orkestra grup ekstra çalacak. Kız kıza diz dize giriş 15 euro fiyat muhteşem. Çünkü masada her türlü salata çeşitleri olacak. Posidonyonu yemekleri 10 numaradır. Izgara tavuk, ızgara tavuk ala krem soslu, zinçel tavuk. Gürkan Nesli onu dinlerseniz dolgulu biftek yiyin. Dolgulu biftek muhteşem. Ve alkolsüz içe gelecekler olacak. 26 Haziran 2026 akşamı Posidonya'da yer yerinden oynayacak. Ez Design İsma ve Nurgül düzenliyorlar bu eğlenceyi. Basın gaza kızlar. Basın gaza. Biz bize kız kıza diz dize. Harika bir eğlence imza atın kızlar. Bu sene patlıcanları sen vereceğim Faya demiş. Leblebci Hüseyin Agam. Gürkan abime günaydın. İyi yayınlar derim demiş Elif Kara Osman. Elif kardeşime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Benim diyetisyenim Elif Kara Osman, sizin de diyetisyeniniz olsun. Bana kilo verdiren, beni zıpır zıpır çekirgeler gibi zıplatacağım. Siz de zıplatsın, size de kilo verdirsin. Vallahi billahi. 15 yaş gençleştim, 15 yaş gençleştim. Elif'in sayesinde, Pınar'ın sayesinde iki diyetisyenin binden var. İkisinin yazdıklarını birleştiriyorum, anca doyuyorum. Anca doyuyorum. Bu sabah kalktım, canım nasıl tatlı istiyor, nasıl tatlı istiyor. İnsan sabah sabah uyanır uyanmaz, canı tatlı ister mi? İki tane yulaflı bisküvi aldım. Üzerine birer küçük parça siyah çikolata koydum. Bir de kahve yaptım. Sütlü. Oh. Bir yedim, bir yedim, bir yedim. Diyeceksiniz ki iki tane bisküvi yediler insan doyar mı? Doydum vallahi billahi. Alışıyorsunuz. Alışıyorsunuz. Çikolatayı, siyah çikolata hiç yemezdim. Diyetisyenler dediler ki tatlı yiyeceksin, onu yiyeceksin. Onu yiyorum. Arada sıra kaçamak yapıyor muyum? Yaptım geçen gün. Doya doya helva yedim. Doya doya ayla bayla yedim helvayı vallahi billahi. 0 kilometreyi yeni bir araba alırım Elif Karaosman. Halka Kondiliş'te eski mahkeme binasının arkasında uzman diyetisyen. 4 yıl okuduktan sonra 2 yılda uzmanlığını almış diyetisyen. Tavsiye ediyoruz. Sizlere de kilo aldırsın, size de kilo verdirsin. Sizlere de hastalıklarda beslenme tedavisi uygulasın. Menopoz döneminde beslenme, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi. Kısacası sağlığınız için, sağlıklı bir hayat için Elif Karaosman'ı seçin. 0 kilometre yeni bir araba alırım. Günaydın Seden, günaydın. Günaydın, vay vay vay vay vay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi onlar orada beni dinliyorlar. Halkidiki'ye, Halkidiki'ye günaydınlar. Orası tam Halkidiki değil, Halkidiki'nin tam orta yeri. Tam o bacakların birleştiği yerin böyle ortasında orası. Ama her neyse. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Seden'i söyledik ama bir kez daha söyleyelim. Zaten 4 kere söyleyeceğiz programda. Seden'in eşi Perihom'da, İskece'de, Tiras 3'te pazar yerinin olduğu yerde Oval MIG Gastra Nötrçesini Gastra 38 santim 13 euro. Çok güzel et pişiyor. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır sereceği 11 euro. 40 watt pervane 20. 90 watt pervane 38 euro. 0 kilometre yeni bir araba alırım. 0 kilometre yeni bugün aylakım. Artim Nurgül'ün sayesinde demiş Ali Molla. Niye? Ne oldu? Nurgül derse gelmedi mi? Ve ne diyoruz? Bir sponsorcuk daha tıkıştıralım aynı yere. Stone Afro diyoruz. Köpük köpeği ikiye kızanlar. Vedat, Özcan neredesiniz be? He? Özcat ve Bedan köpük köpeği yıkayan kızanlar, sizin de arabanızı köpük köpeği yıkasın, içini yıkasın, dışını yıkasın, motorunu yıkasın, orasını yıkasın, burasını yıkasın.
West on a from. Sarıcı'ya giden yolda tren yolunu geçince mezarlık var, mezarlıktan sonra solda. Çok uzaktadır benim için, nasıl gideceğim oraya derseniz gitmenize gerek yok. Son afro olarak Instagram'da bulun, telefonları görün. Telefon edin, gelip hop diye şıp diye arabanızı alsınlar, yıkayıp getirsinler, seslesim etsinler. Dün akşam bozdu arabanın sinlektesini demiş Alimoğlu'na. Nurgül mü? Çok övünüyor ya, böyle araba kullanıyorum, ben böyle araba kullanıyorum diye. Ah! Arabanın sinlektesini bozmuş bre. Bre. Biz seni sen olduğun için sesliyoruz. Şarkılar türküler bahane demiş. Şarkıların üzerine konuş konuşabildiğin kadar demiş Aynur ablam. Sevgiler saygılar Aynur ablam. Necdet abime de kucak dolusu. Kucak dolusu sevgiler. Kucak kucak kucak kucak sevgiler.

0: Günaydın, sordun mu Hasan'a ne zaman gelecek ovaya demiş Meşir ablam.
1: Şimdi öpeceğim nerelere geldik diye sorma.
2: Sen de istiyorsun açık konuş.
0: Niye lazım Hasan, karıncam var evde, ne var? Şimdi Hasan.
1: Bana ne?
0: Hayşin Hasan.
1: Benimle oynama hadi.
0: Şimdi soracağım dur.
2: Hadi.
0: Günaydın Gürkan, iyi taraflar dilerim demiş. Sevel Hanım günaydınlar.
1: Geldik yola.
0: Dostum bunu da söyleyebilir misin demiş. Prosfora mekaniğe sarmadak ya 5 euro. Sarma makinesi 5 euro. Elinizden sarmayın, koyun makineye. Trak trak trak trak çekin. Hemen sarıverin ya sarmaları. Makine 5 euro. Perihom Dacia'nın üstte iskencede. Tak tak. Abi günaydın abi, ben güzel sürüyorum ha. Simlek de bozulmuş, bende patlak verdi. Olanlar gene Nurgül'e oldu. Ali bugün repoda sayemde demiş. Bırak koparıp atmış mahvet bir simlek de şeyleri kırmış. Çarklarını kırmış arabanın, bırak. Debriyaja basmadan, Ali söylüyor bak. Debriyaja basmadan takita koymaya kalkmış. Trak trak trak trak trak. Granazları kırılmış şeyin. Arabanın simlek de seni bozmuş, bırak. Bırak.
1: Ne olursun.
0: Ne takitasını koparmış arabanın bıra.
1: Bir şans versen yaylan desen.
0: Nasıl bastıysa simlek diye kaldı, basık demiş. Hem arabanın simlek tesi basık kalmış, hem granazları kırılmış. Bütün gücüyle bastı herhalde.

Şimdi hemen aklıma başka bir şarkı geldi İsmail YK'dan. Bunu da şeye armağan edeyim. Bunu da Emre Severci'ye armağan ediyorum. Emre Severci'ye armağan ediyorum. Ayrılmayalım can kız, bırakma beni yalnız. Söz verip de gelmedin, neden kız? Calimera por sapes demiş Adnan Meksikana. Nasılsın Adnan? Calimera Melissa, Calimera Melissa, Hilmi Şerif Calimero, Calimero, Calimero. Her yerde olay Nurgül. Ay, en önemli şeyi söylemedim, temin tanıttım da. Kahve. Kahve olmazsa gitmez insanlar. Eğlencede. Kız kıza biz bize de size merhaba. Yaz eğlencesinde kahvede olacak. Yemekten sonra isteyene, Türk kahvesi isteyene elini ko. Kim hangisini isterse o servis edilecek. Çok kilolu olsam neysem de demiş Nurgül. Çok kilolu değilsin ama kim nasıl sinirlisin? Sinirlisin ondan öyle. Zayıf insanlar sinirdeş oluyor, sinirli oluyor. Ondan siz kilo koymuyorsunuz. Ondan sinirden sizin organizma yaşınız 15.

kırmış, bıra granazları kırmış. 2500 euro'lu zarar yaptı diyor Ali. Yolda ben de çok sinirli oluyorum arkadaşlarım, bu sen misin diyor. Ben de çok zayıfım demiş Mehmet o. Siz sinirdesiniz oradan, sen arabada beni görsen. Vay vay vay vay, ama benden betenleri de var. Benim bir arkadaşım var, İbrahim Paşalı. Kendisi çok mutassıp. Yani böyle çok şey, çok dindar birisi. Normalde böyle küfür etmez, küfür edenlere falan kızar bilmem ne. Anacım arabaya binince bambaşka biri oluyor. Vay ne küfürler, hiç hayatımda duymadığım küfürler. Vay neler neler, benim bile bilmediğim küfürleri diye. Bıra bıra bıra bıra bıra bıra. Hele gene Giritliler bir araba kullanıyorlar. Ödüm patladı, Giritliler meşhur. Tak diye çekim insanı öldürüyorlar. Mümin Mehmet ol, bilmezsen söyleyeyim. Giritliler tak diye silah çekim insanı vuruyorlar. Bir de bıçaklıyorlar. Girit'e gittik, 10 gün kaldık. Hah, canım ağzıma geldi. Arabayı o kullandı hep. Buna ona bağırır, buna bağırır, buna ona sinyal yapar, buna sinyal yapar, ona düdük götürür, ona korna basar. Cancağızım ağzıma geldi. Hep kavga, hep kavga. Hep kavga. Arabada hep kavga. Bura öyle yapmasana, bura böyle yapmasana, öyle yapmasana, bura yapmasana. Bura küfretmesene, bura bizi dövecekleri, bura öylesi hatalı sollamasana, bilmem ne yapmasana. Yemin ederim resmen bir canavara dönüşüyor. Babaşçı canavara, şişko canavara dönüşüyor böyle. Ondan sonracıma Arda'yı da almıştık tatile giderken, benim yeğenimi. Kızan ilk defa bizden tatile geliyor. Kızancık uysal benim gibi. Arda bana benziyor, ben de uysalımdır. Hakikaten bak öyleyimdir. Ondan sonra kızan şaşırdı. Bir de kızana ne hikayeleri anlatıyor, ne hikayeleri anlatıyor bir görseniz. Bütün kızana bütün her şeyi, bilmediği şeyleri öğretti. O zaman Arda 17 yaşında mıydı neydi, daha küçücük. Bir tane bir beach club'a gittik. Ama beach club da şey, böyle çok prive. Giriş paralan şeyler, köşkler paralan, o paralan, bu paralan. Beach club'da arka tarafta iki tane erkek kızları var. İspanyol bunlar. Nasıl anlatayım radyoda, ben şimdi size onu. Paşalı dedi, bak kardeşim dedi, bunlar dedi ne dedi, bunlar dedi bu bak sana öyle anlatılır mı, öyle denir mi, derler ki bunların tercih cinsel yönelimi başka. İnsan bir hoş anlatır, para Recep İvedik gibi, ben ona zaten Recep diyeyim, vallahi bile ben ona Recep diyorum. Kızana baksana, 17 yaşında kızana nasıl anlatıyor. Baksana sen. Bunlar niye kuş diye. Desene onlar onların cinsel yönelimi farklı bir şey, desene anlatsana, neyse. Sabahleyin kalkıyoruz, kalkmaz. Akşam yatmaz, hep Instagram'da. Sabah kalkmaz. Sabahleyin kalkarım, yemek hazırlarım. O yüzden tek başıma tatile gideceğim. Kimsecikler istemiyor. Ondan sonra o niye çiğ, bu niye böyle? Bu yumurta niye katı olmuş? Bu yumurta niye sıvı olmuş? Al da yumurtalan diyor. En sonunda bir kavgalar yaptık, bir kavgalar yaptık. Arda annesini aramış. Anne demiş, bunlar demiş birbirlerini kesecekler. Çok kavga yapıyorlar. Bunlar nasıl arkadaş demiş. Kardeşim beni aradı abi dedi. Arda'yı korkutmuşuz dedi. Korkmuş kız dedi. Korkmayacak gibi değil ama, korkmayacak gibi değil. Recep İvedik'in ya. Sen ya. Neler öğretti kızana, neler öğretti 10 günde. Kızan ordinanyos profesör oldu da geldi her konuda. Dün ne cinsel bilgi varsa verdi kızana. Bir Solina patlamış. Burada da yok ısmarladık Atina'dan. Zarar küçük ama kaldım aylak, can sıkıntısı demiş Alimoğlu. Şimdi kim ödeyecek? Şimdi senin bu masraflarını kim ödeyecek? Nurgül'ü ben ödemezse mahkemeye ver. Mahkemeye ver. Maşallah. Maşallah çekirge gibi zıplayasın, bu gözlüklerden bana da al demiş Mesut. Ama Mesut, sende o göbek varken sen nasıl zıplayacaksın? Sen zıplarken hık diye gidersin. Hıh diye gidersen anlamazsın o göbekle. Ya. Alo Chico.
Bıra bizim bu nişan çok dillere destan oldu bıra. Bıra bak. Mesut koca köpeğine bakmıyor, bana da öyle gözlük al, ben de zıplayacağım diyor. Alo çiko. Günaydın Gürkan abicim, iyi programlar dilerim demiş Merve Salim. Günaydın Merveciğim, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Merve günaydın, Nurten ablam günaydın, günaydın, günaydın. Yetişemiyorum ki mesajlara, yetişemiyorum. Günaydın, günaydın, günaydın. Kısa bir aradan sonra güzel bir gün olmasını diliyorum. Tüm dinleyicilerine sevgiler Gürkan kardeşim demiş Ayşe Mertoğlu ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Merve ve Ezgi hazır yazmışken söyleyeyim, onlar dinlemiyorlar galiba. Söylüyorum, söylüyorum, hiç yazmıyorlar bana. Söylüyorum, söylüyorum, onları yazmıyorlar bana. Onlar şapçıda. Deva. Dedim ki Merve dedim, ne bu dedim, hastane mi pastane mi dedim. Neden dedim Deva koydunuz bu büronun adını dedi. Çünkü dedi, biz dedi vatandaşın dedi her derdine dedi Deva olmak istiyoruz. Onun için açtık bu büroyu dedim. Ha dedim, gayet mantıklı geldi ismi. Efendim Deva. Bırak böyle gitsin. Vatandaşa hizmet için kuruldu. Deva her türlü sigortayla çalışıyor. Inter Amerikan, Esniki, Mentiki, bütün büyük sigortalarda 21 sigorta, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KIA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devri işlemleri de yapılıyor. Papazima 37 Şapçı, Espresyonist'in yanında hizmetinizde. Merve ve Ezgi kardeşler, yalnız senin olayım, olayım, olayım, yalnız senin olayım yar. Çok delisin, çok delisin demiş Mesut. Dedim, günaydın Gürkan abi demiş Okan Macır. Okan günaydın. Arkadaki maskeleri abilere de günaydınlar. Ambrosia Trans. Ambrosia Trans yükleme yapıyor. Ambrosia Trans'a da günaydın, günaydın, günaydın. Ayşen Hüseyin Kaya Paşam günaydın. Benim kiraz toplayanlarıma güzel bir şarkıcık demiş. Şimdi bu bütün bu çirkin şarkıların arasında bir güzel şarkıcık yollayacağım kiraz toplayanlara da. Haydi bakalım ateşine yanayım. Sizin bu nişan reklam oldu, film oldu, çok diyafemisi oldu çiko. Vallahi billahi. Yok böyle nişan olmadı zaten. Master Travel günaydınlar. Cengiz, seni programa koyamadım. Bugün günlerden ne salı? Ben sana program günlerini söyleyeceğim, tamam mı? Bırak böyle git. İyi yayınlar Master Travel'dan selamlar. Bu cuma şirketin ilk turu olan Altınoluk, Ayvalık, Çanakkale turumuza katılmak isteyen dinleyicilere duyurulur. 4 yıldızlı Heramis Termas Tatil Köyü'nde 2 gece konaklama, kahvaltı, akşam yemekleri, açık büfe, bay ve bayanlara özel termal havuzlar, hamamlar, saunalar, kaydıraklı açık hava havuzları. Canım karışık havuz yok mu? Ben karışık havuza girmek istiyorum. Açık hava havuzları, mavi bayraklı özel plaj, Cunda Adası'na ve Ayvalık'a günübirlik tur, araç içinde ikramlar, bol hediyeli çekilişler, memnun kalmayanlara dönüşte paralarını da iade edeceğiz. Daha ne yapalım demiş Cengiz. Uzun yıllardır bu işi yapıyor, o yüzden herkes memnun kalıyor. Memnun kalmayan olmayacak sevgili dostlarım. Cengiz bu işin uzmanı. Biraz aradan sonra şimdi kendi bürosunu açtı İskeç'e. Master Travel, Master Travel, Master Travel. Şirketin ilk turu Altınoluk, Ayvalık, Çanakkale. Günaydın kanka. Ben de çok sinirleniyorum. Kesin zayıflıktandır demiş. Sen mi zayıfsın? Bırak böyle gitsin. Sen misin zayıf? Neden gene abi, ne yaptım ben gene ben demiş Oğuz. Sen ne yaptın be? Seninle ilgili bir şey söylemedi be ben Oğuz. Sen nereden çıktın şimdi? Cengiz'im sen de sağ olasın. Bugün sana günlerini yazacağım, tamam mı? Bugün oturacağım bakacağım. Dün çok işlerim vardı. Gümrücüne gittim, oraya gittim, buraya gittim, şuraya gittim, oraya gittim. Eve geç geldim. Dün çok karma karışıktım.
suç Nurgül'ün değil Citroen'in adı. Citroen'in adi mal kullanıyorlar demiş Alimoğlu. Almasanız da Citroen, gittiniz en ucuz arabaları aldınız. Alsanız da Toyota Fira'yı. Ya da Suzuki, ya da Honda, ya da Mazda, ya da Mitsubishi. Ne çekiz bu Hüseyin Aga'dan be yav demiş Okan. Ne yapıyor Hüseyin Aga, karettiriyor mu? İstersen söyle bağırayım onu azıcık. Sana ben, sana ben, sana Hüseyin Aga bana bak. Hüseyin Aga.

Cengiz. Nudist otellere, nudist beachlere götür bizi. Biz gençler nudist otellere, beachlere gitmek istiyoruz. Var mı öyle bir paket? Biz Skiathos'a Mikri Banana'ya gitmek istiyoruz. Tamam mı? Sen bilirsin oraları. Mikri Banana hem nudist beach hem de hayatınızda görebileceğiniz en güzel denizlerden bir tanesi. Yalnız dikkat edin. Nah, kolum kadar kefal balıkları var. Kefal balıkları çukur üstü sarabilir. Benim başıma geldi.

mayosuz olmaz. Palamutlar da varmış diyor Cengiz. Palamut görmedim benim. Ben palamut görmedim. Kefalılar vardı. Kocaman. Vallahi bak yalan söylemiyorum. Yanayım. Ateşine yanayım yar. Yalnız senin olayım. Orada bizim yerliler vardı. İşte kızlar mızlar denize girdik. Bisküvit ekmek veriyorlardı balıklara. Vallahi billahi bak. Yemin ederim o kadar temiz, o kadar güzel sular ki zaten eski Atos'da mikri banana var, megali banana var. Bir de ondan önce çam ağaçların arasındakinin adı neydi Cengiz? Bir de çam ağaçların arasında muhteşem bir sahil var. Çam ağaçlarının bittiği yerde deniz başlıyor. Adını unuttum. Zaten çok da bir gezebileceğiniz bir sahil yok orada. Diğer tarafını adanın şeyle geziyorsunuz, tekneyle geziyorsunuz. Hayatımda geçirdiğim şu ana kadar en çok korktuğum şeydi. En korktuğum, yaşadığım korkunç bir olaydı o. Hep bütün aksilikler, bütün deliler, bütün manyaklar beni bulur. Daha önce anlattım, çok kısa anlatayım. Çok da sponsorum var. Muhabbet etmeye de zaman yok. Skiathos'a gittik. Adanın zaten 15-16 kilometre bir sahil şeridi var. Dünyanın en güzel plajları var orada. Diğer tarafını tekneyle geziyorsunuz adanın. Tekne turları var. Biz bir gün önceden biletimizi aldık. Efendim sabahleyin saat 10'da hazırdık. Skiathos'tan limandan bineceğiz. Ama zaten ben korkarım tekneden, kayıktan. Yani ayağım yere bastın isterim. Hatta son anda ben dedim ki hani tekne hareket etmezden önce bineyim ki sallamasın, limanda bile sallıyor. Neyse bir tane adam geldi, Popay gibi. Temel Reis var ya Popay. Adam böyle 60 yaşlarında falan ama adam böyle bıraçalı dövmeli böyle kapkara bir adam. Teknenin içinde periptero var. Satış yapılan bir yer var. Adamın karısı da orada satış yapıyor. Karısının da böyle saçı başı darma perişan, garip iki tip. Neyse adam dedi ki Apagoreftiko var dedi, Limoniko tarafından dedi, adanın dedi tam arka kısmına geçemeyeceğiz dedi. Esmiyen yerine kadar gideceğiz, ondan sonra geri döneceğiz dedi. İsteyen dedi parasını geri alabilir dedi. Deseronas asferosan zalizmenes kotez dedi. Sizi dedi sarhoş tavuk gibi geri getirmek istemiyorum dedi. Neyse. Ondan sonra bindik, oturduk şimdi tekneye. Bak hiç abartı, hiç yalan yok. Adamın elinde bir tane naylon bardak, bir de fesleğen. Adam başladı bize agazma yapma, bizi hem okuyor hem su atıyor üstümüze. Dedi sıra bize geldi dedi. Ego dedim yine ilme dedim. Müslümanız dedim. Hemen dedim mi ve agaziz dedim. De biraz dedi titriye yine dedi. Annesi Müslümanız dedi. De vrapti dedi. Agazma dedi. De iyi dedim. Attı adam bana. Pırt peslenlerden suyu attı bize. Biz üç kişiyiz. Yanımızda da Hollandalı üç tane kız var. Paşalı bizim Recep İvedik dediğim Hollandaca biliyor. Kızlar da biz muhabbeti tutturduk. Kızlar da çok güzel. Neyse. Ondan sonra cuma. Hareket ettik şimdi biz, güzel gidiyoruz, tıkır tıkır tıkır tıkır o müzik, dastır cıstara castara castara castara, gençler oynuyor, oh süper. Ondan sonra ilk durağımız bir sahil oldu işte, gittik orada yarım saat bir saat kaldık, orada kızlarla tanıştık, konuşuyoruz falan filan. Neyse ondan sonra ve bindik, adam başladı adanın arka tarafına gitmeye, yasak. Tabii Yunanistan'da bütün tuhaflıklar Yunanistan'da oluyor biliyorsunuz. Meğersem bu adam deliymiş. Ama bildiğiniz deli. Gidiyoruz yavaş yavaş deniz kabarmaya başladı ama hayatımda öyle bir şey gördüğüm yok. Deniz böyle kabarıyor. Böyle kayık başladı, tekne başladı sallanmaya, mallanmaya. Po. Ondan sonra
Şimdi ben telefondan açtım, Google Maps'i açtım, neredeyiz diye bakıyorum. Uzaklaşıyor bu adadan. Tekne adadan uzaklaşıyor. Çünkü uzaklaşmazsa zaten kayalıklar var, kayalıklara çarpacağız. Yani bizi oradan Marco Paşa bile kurtaramaz. Hiç kimse kurtaramaz, ölür gidersin. Yani senin sen yüzme bilsen bile alır kayalıklara vurur seni orada deniz. Her neyse, bir ara bu dönmeye kalktı. Dönmeye kalkınca aracım tekneye holdur şaldur diye sular girmeye başladı. O kızlar car mar kusanlar, çişini yapanlar, altına kaçıranlar, bak abartmıyorum, valizler çantalar darma perişan oldu. Dedim Gürkan, dedim buraya kadarmış dedim. Yarın gazetelerde yazacak dedim, böyle ünlü radyocu tekne alabarı oldu gitti. Başladım bildiğin duaları okuma. Üç kul Allah bir elham, üç kul Allah bir elham. Allah'a ilahe falan dedim, gidiyoruz dedim. Paşalı diyor ki hiç merak etme diyor. Tekne devrilse diyor ilk önce kızları kurtaracağım, sonra seni kurtaracağım diyor. Bak ilk önce kızları kurtaracak, kızları daha yeni tanımış. Dedim sen dedim kendini kurtar bana dedim. Kendi kurtar, sonra kızları beni kurtar. Ondan sonra benim midem bulanıyor, kusacağım. Kızın bir tanesinde hap varmış. Tekne tutmasın diye Hollandalı kız bana bir hap verdi ama hap etkisini gösterene kadar biz gideceğiz zaten. Neyse yuttum ben hapı. Yuttum hapı. Bir tane gene deli, her yerde deli insan oluyor. Otur tam teknenin ucuna. Teknenin ucu zaten denize girip çıkıyor. Şaldır şaldır şaldır, o gene ooo diye bağırıyor hoşuna gidiyor. Orgazm oluyor. Yemin ederim bak. Bir manyak. Turist. Neyse. Yemin ederim hayatımda yaşadığım en korkunç anlardı. Teknedikler de öyle. Neyse çok fazla uzatmayalım. Uzun bir dalgalarla savaştan sonra, ama müzik falan hepsi bitti. Müzik kesildi, kısıldı. Garip eriptori meriptori kapadı başladı bağırmaya. Ben gidince ona soracağım da, ben bak onu ne yapacağım da bilmem ne de. Her neyse yavaş yavaş biz adanın Esmiyan tarafına, limana doğru yaklaştık. Limana indik ama inecek halimiz yok. Yemin ederim Allah'ım dedim, toprağa dedim ayak basayım dedim. Senden dedim başka hiçbir şey istemiyorum Allah'ım dedim. Ayak bastık limana, indik ama yürüyemiyoruz. Hakikaten de San Salizmen'in skotez gibi olduk. Otele gittim. Oteldeki kadına anlattık, dedi ki bıra dedi, o dedi deli ya dedi. Onu dedi nasıl dedi, onun iznini iptal etmemişler mi dedim. İptal etmemişler, biz dedim mahvetti adam. Yattım yatağa 4 saat kendime gelemedim. Vallahi billahi 4 saat kendime gelemedim. O gün bugündür tekneye kaya hayatta binmem. Belki Cengiz ayarlarsa kruvazer yürüyebilirim ama gene ona bile korkarak binerim. Böyle şeyler yaşadım Cengiz. Yemin ederim. Yemin ederim. Kız sana Niagara hapı vermesin demiş Alimo, sesini okuma diyen dinleyicim. Kalimen hapı Enis Şerif demiş Enis. Pardon bunu aktardım. Tamam. Tamam Samet. Dinliyor musun beni Samet? Çok fenasın vallahi abi demiş. 25 euroyu 2500 yapıyorsun. Seri seni demiş Nurgül. Tekrar selam kızanım, çok sivrisinek var kızanım, hayvanlarım var, harem ilaçlama yapan birini biliyor musun? Sıcaklar başladı, hep dışarıda oturuluyor. Benim alerjim olduğu için fazla dışarıda oturamıyorum. Bilirsen eğer telefon numarasını yazar mısın demiş Hatice ablam. Hemen ben sana Hasan'ın telefonunu yazacağım. Hygin servis, iki tane Hasan var. Sirah'ın numarasını mı yazayım acaba? Enis hangisinin numarasını yazayım? Sen söyle, Enis söylesin, ben ona göre yazacağım.

Günaydın Gürkan abi, komşuluklarıma benden şaba yolla. Hatice ablaya, Mine ablaya ve çalışanlarına benden bir şarkı gönder demiş. As this line Esma. Esma'cığım günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin.

Bir gördüm sizi kesecekmiş diyor Ecem. Ne almış öyle o eline? Ecem, Pepe Jeans. Pepe Jeans güzel de göbek bütün güzelliğini bozmuş. Hasan. Hasan. Pepe Jeans Hasan. Ecem günaydın. Öyle bizi kesme, öyle yürek lazım. Komu, kim o Gürkan Hüseyin'e kadar şikayetçi olan demiş Nebile Hüseyin Agam. Bugün de her şeyi tersten anlıyorsunuz. Kim kimden şikayetçi be? Günaydın, haftaya tekne turu yapmayı planlıyoruz. Katılmak ister misin demiş Mehmet. Aman aman aman aman aman. Aman Mehmet'im, aman Mehmet'im, aman Mehmet'im, o yaşadıklarımdan sonra hiç sorma. Vay vay vay vay. Günaydın Fikret abi, günaydın Fikret abi, günaydın Fikret abi, günaydın Fikret abi. İkisininkini de yaz, hangisini isterse arasın. Hatice abla en temiz o demiş Enis.

0: Bugün denize gitmek ister misin abim? Tayfun burada mı Vesterdar demiş Oğuz Mehmet.
1: Ayırmasın Allah bizi ömür boyu.
0: İsterim abi. Sen ister misin? Aradım ben ovayı, Hatice abla da var, benim numaram demiş Hasan. Sen Hatice ablayı arasana şimdi, bu gönderdiğim Hatice ablanın numarası. Demek ki kaybetmiş Hatice abla numaranı. Hatice abla da Mustafa'nın numarası var.
1: Benim korkum senden.
0: Seher Seher Gözisa, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.
1: Herkes bana deli.
0: Mustafa ekonomik olarak ilaçlama yapamıyor. Yasak onlara ekonomik olarak, ama ilaçlama yapmak.
1: İnaş

Selam Gürkan'ım, nasılsın? Sende ne para var Bülent? Her ay tatile çıkıyorsun, hiç gene almayasın bizi demiş Entel Baganda. Senin gibi dedikoducuğundan ne işim var benim tatilde? Ama senin dedikocu karılardan betersin, mahalle karılarından betersin. Ne yapayım seni tatile alıp da? Hem yaşlısın, hem dedikoducusun, hem çirkinsin, hem fakirsin. Hem fakirsin, hem şeyin büyük, burnun. Ne yapayım ben seni? Prokat ev yaptırmak isteyenler, efendim Hellas prokat olarak, Hellas prokat olarak.

olarak Instagram'da bulun, takip edin. Prefabrik sektöründe 15 yıllık tecrübeden sonra şimdi Yunanistan'da da bayilik verdiler. Hellas Prefabrik, Prokantil, Hellas Prefabrik, prefabrik ev sektöründe Instagram'da bulabilirsiniz. Benden telefonu isteyebilirsiniz. Ev sahibi olmanın en hızlı ve ekonomik yolu. Bir katlı, iki katlı, üç katlı harika prokat evler, dayanıklı, depreme dayanıklı, nem falan almayan garantili evler. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için bizi arayın diyorlar sevgili dostlarım. Hellas Prefabrik olarak Instagram'dan da bulup takip edebilirsiniz. Ve Rıfat Marketler. Rıfat Marketler Kozlukepir'den sonra şimdi de Kurcalı'da. Kurcalı'nın gururu oldu. Yukarıki köylere gidenler, köylerden inenler, Şapçı'dan gelenler, gidenler, herkes Rıfat Marketler'den çok memnun. Rıfat Marketler müşterisinden memnun. Çalışanlar da Rıfat Marketler memnun. Hijyenik ortamıyla, müşteriye saygısıyla, çalışanlara saygısıyla, kaliteli mallarıyla Rıfat Marketler'i tavsiye ediyoruz. Gökmen bizim balıkçımız. Çocuklara dedim ki, çocuklar dedim, ben gitmezden önce toplanalım dedim. Gökmen'de dedim, cumartesi dedim. Bir cumartesi günü bir balıcık yiyelim, ondan sonra kaçalım gidelim dedim. Bakalım ne olacak. Benim arabam da olmayacak ama Honda olacak nasıl olsa. Honda'ya da Mazda'yı alırım. Gökmen'de çok severek balık yiyoruz. Gökmen'de istediğimiz gibi at koşturtabiliyoruz. Geçen akşam saat 1'e kadar oturduk. Garibim Gökmen'de oturdu, ne yapsın? O da telefonu elinde, telefonuyla oynuyor. Bize git diyemez ki, nasıl diyecek? Git derse sonraki gün dünyanın yapını söyleyeceğim. Saat 1'i çeyrek geçemine kalktık, oturduk. İşte yaz akşamı çabuk da geçiyor zaten. Çok güzel sohbetler ettik. Hatta o fotoğrafı günaydın mesajı yapalım demişti. Hasan niye yapmadım ben onu günaydın mesajı? Hakikaten o akşam çok güzel muhabbet oldu. Değişik muhabbetler yaptık, değişik sohbetler ettik. Çok güzel balık yiyorsunuz, çok güzel kalamar yiyorsunuz. Karides sevenler kaçırmasınlar. Tereyağlı bir karides var abicim. Bandıra bandıra yiyorsunuz, doyamıyorsunuz. Tadına muhteşem bir şey. Tavsiye ediyorum. Gökmen'in tavernasını hemen İmamoğlu elektriğin bitişinde. MK Rentekar araba kiralama şirketi. Araba kiralamak için MK Rentekar'ı seçin. MK Rentekar İlker günlük, haftalık ve aylık araç kiralama seçenekleriyle hizmet veriyor. Bakımlı araçlar, uygun fiyatlar sizleri bekliyor. Sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. mk-rentekar.com, Facebook MK Rentekar, Instagram MK Rentekar, Filagaz Seymen Köyü'nde, Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. Efendim, MK Rentekar, Borfresh dedik zaten, Just Green, Just Green dedik mi? Just Green demedik, Just Green'in sadece ürünlerini kullandım. Akşam bir makine çamaşır attım, yumuşatıcısına, deterjanını çok beğendim. Sizler de beğeneceksiniz. Bunlar %100, dedik zaten Just Green, %100 doğal ürünler. Bunlar EcoCert sertifikalı ürünler, bulaşık deterjanları, çamaşır deterjanları, efendim bebeklere özel deterjanlar, bebek giysilerini yıkamak için özel deterjanlar, biberon temizleyicileriyle Just Green şeylerini de çok beğendim. Şişelerini de, siske vasıyalarını da çok beğendim. Just Green ve Mona Lisa. Bundan böyle saat 9'dan 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe akşamları dükkanların açık olduğu saatlerde de açık. 1270 tane gelinlik var. Mona Lisa'da. Mona Lisa 30 yıllık tecrübeyle Hatice abla bu işi güzel yapıyor, iyi yapıyor. Hem azalının hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi. Ve ne diyoruz? Aynı zamanda canlı çiçeklerle gelin yolu süsleme, gelin arabası süsleme, gelin masası süsleme, gelin buketleriyle de Mona Lisa fark yaratıyor. Agora Plus, Konstantin arka sokağında, Leskomotiv'in olduğu caddenin tam öteki köşesinde, Yarımçınar'ın karşısında, uygun fiyatlarla, kaliteli ürünlerle marketçilik alanında biz de varız diyor Agora Plus'lar sevgili dostlarım. Ve buradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya dokunalım. Rosalind Butik'e günaydın diyelim. Rosalind Butik, Espresyonist'in hemen bitişinde. Sevgili dostlarım, Gümüşhane de Rosalind yeni açıldı. Rosalind'de günlük kıyafetler var. Rosalind'de elbiseler var.
Rosalind'de kombinler var, Rosalind'de çantalar var, her türlü kombinler, aksesuarlar var bayanlar için, tesettür giyimi de var. Dimokrito 1, Gümüşhane Hacı Kozbaz'ın olduğu yerde espresyonistin yanında Rosalind sizleri bekliyor. İki tane dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri, çok teşekkür ederiz. Çukur Kahve'nin tam karşısında eski Esat Orhan'ın olduğu yerde dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri diyoruz. İki dostun açmış olduğu cenaze hizmetleri bürosu. Pain Center Erdem ve Yani. Hemen Sinan Düge'de İskeçe'den Gümüşlü'ye giderken sağ tarafta köprüyü geçince 200 metre ileride. Bakkal Kafe'nin karşısında boya üzerine her şey. Çatı yalıtım üzerine her şey. Plakaki kolaları, plakaki boyaları, armolar, duvar panellerini çok şık, çok güzel bir ortamda buluyorsunuz. Erdem ve Yani'de Pain Center'da. Aynı zamanda Erdem'in eşine de günaydınlar. Cool Butik'e de günaydınlar. Cool Butik, onlar orada bir mahalle. Hepsi birbiriyle iyi geçiniyor, iyi konuşuyor, güzel konuşuyor. Fikret abi de gidip arada muhabbete katılıyor. Oradaki terzileri, oradaki bütün esnafa günaydınlar. Onların çoğu zaten benim sponsorum. Ya oldu, ya olacak. Ya da halen sponsorum. 20 numarada Elmo'da. Erdem'in eşi. 0-12 yaş çocuk giyimiyle ilgili her şey. Cool Butik olarak Instagram'da bulun. Coolbutik.gr olarak Facebook'tan da, aman internetten de satışı var sevgili dostlar. Tanıyorum. Tanıyorum, ne olmuş ona? Tanımam mı canım? O benim çok eski dinleyicimdir. Çok eski. Hep internetten de dinler beni, her zaman dinler. Kalimera Gürkan abi, kolay gelsin demiş İlker Kadir. Kalimera İlker'im, Mehmet Ahmet. Günaydın, yayınlar derim demiş. Baş börekçim, baş lahmacuncum, baş pidecime. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Pembe. Pembe, pembe, pes pembe. Pembe düşler, düğün nişan kına mevlid bebek hediyelikler, pembe düşler, Marinaki 4'te Şapçı'da her türlü süsleme, ana yolda Baraka'nın karşısında. Efendim, bekarlığa veda ürünleri de bulunuyor, gelin arabası süsleme ve ev süsleme hizmeti de yapılıyor. Pembe düşler, pembe düşler, pembe düşler.

Tamam. Tamam Çiko. Yani onlar bana şey yapsınlar. Şey yapsınlar. Bir metin göndersinler, sorun yok, problem yok. Tamam Çiko, tamam Çiko, tamam Çiko. Praline uyandın mı? Xander Foz. Taksitler Refi Amuk Siprisan. O Mert, o Veysel Koyun'e. Günaydın Gürkan abi demiş Rosalie. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin, yayınlar diyorum demiş Ahmet. Çok teşekkür ederim. Gönderdiğiniz ürünler için. Çok teşekkür ederim.

Özcan. Özcan günaydın. Arabayı Hüseyin'e bırakacağım, Çapuloğlu'na. Sonra Hüseyin onun arkadan vurdurdum ben Özcan. Senin haberin var mı? Arkadan vurdular bana. Bırakacağım şimdi Hüseyin'i. Ondan sonra işi bittikten sonra seni arayacağım, sizi arayacağım. Siz arabayı alacağınız, temizleyeceğiniz, parlatacağınız, cilalayacağınız. Sakın Mümin'in cilasına sıkmayasınız. Sakın. Ondan sonra ben gelince sizden teslim alacağım.

Sutanafron sizin de arabanızı alsın, sizin de arabanızı yıkasın, evinizden alıp evinizde bıraksın. Sutanafron, Sutanafron sevgili dostlarım, Gümrücün Sarıca yolunda, tren yolunu geçince mezarlık var, mezarlığı geçince biraz da ileride solda, çok uzak orası derseniz hiç problem yok, uzaklığın çünkü bulunduğunuz yerden alıyor, bulunduğunuz yerden yere teslim ediyor aracınızı yıkayıp da. Sutanafron olarak Instagram'da bulun, takip edin. Geçen akşam Scoot'a dedim ki, Scoot dedim, git dedim DJ'ye söyle dedim, benim çok sevdiğim bir şarkı vardır, bu şarkıda tepinmesini çok severim, DJ'ye söyle dedim, bu şarkıyı koysun dedim. Tam DJ'ye o şarkıyı söyledi, şarkı çalmaya başladı. Fethiye bana gözlük verdi. Gözlüğü yırttım. Gözlüğün içinden bir sürü zamazingo çıktı. O fosforlu yerleri, gözlüğün olukları var. Onlara falan yerleştirmek lazım. Bayağı uzun iş. Hiç de ince işi sevmem. Çiko'ya verdim. Çiko gözlükleri yaparken, ben bakarken şarkı çaldı, bitti, oynayamadım. Şarkının sonuna yetiştik. Şarkı bitene kadar anca gözlüğü yaptık. Biz gözlükleri taktım, o fosforlu gözlükleri. O yüzden şimdi oynayayım bari bu şarkıdan. Tamam. Tamam. Nişana uygun bir şarkı değil ama çok seviyorum ben bu şarkıyı.

0: Günaydın efendim, geçmiş olsun demiş Vedat. Bak, bak Vedat ne güzel geçmiş olsun demiş. Özcan gene kime vurdurttun diye. Baksana sen, baksana Vedat. Arkadan vurdurmak alışkanlık yapmasın. Dikkat et bak, adalara modalara gideceksin. Orada kiraladığın araba benzemez Volvo'ya. Vurdurursan dağılır, arkası önüne geçer demiş Nida. Sen Ayşen Kuruda'nın minibüs hikayesini biliyor musun? Dinledin mi geçen de? Ha? Enişteye benzemez, alır altına minibüs. Ha? O işte benim gibi olmasın.
1: Bak minibüs.
0: Ha? Hüseyin Ağam. Yaramazlık yapma. Yaramazlık yapma. Aaa. Ha çık o zaman, ben ondan arayı tutayım. İşimize yarar o bizim, gün gelir. Allah göstermesin. Allah insanı doktorlar hastanelerine muhtaç etmesin, ama muhtaç ettiğimizde de, muhtaç olduğumuzda da ne yapacaksın? Çünkü benim panik atağım var. Sen biliyor musun çiko benim panik atağımı? Panik atağım tuttuğumda hastaneye gidiyorum. Hastanelikler bıktı benden. Hastanede fakirom var, bu deli diye de yazmışlar. Fakir o ya. Doktorlar beni hastanede dalga geçiyor. Geçen de gittim, bana doktor geldi dedi. Niye dedi üzüldün dedi. Dedim bir şey üzülmedim ki. Niye dedi panik anlık tut. O zaman dedi çok sevinmişim bir şeye dedi. Dalga geçiyor doktorlar benimle.
2: Minibüsçüler. Pazarcılar, minibüsçüler dünyanın en iyi esprisini ve reklam jingle'ını bulan insanlar pazarcılardır.
1: Aynen.
2: Yani o kadar ikizlere takke. Öyle bir böyle bir şey var mı? İkizlere takke. Sütyen satıyor ikizlere takke. Sen nereye çeker çocuklara birer tane takkemi alıyorsun? Yani şu altın ironiye bak. Ben minibüste gidiyoruz. Bir tane yaşlıca bir kadın karşıya geçiyor. Minibüs zar zor çarpacaktı, durdu. Adam açtı camı, şoför. Dedi teyze, bu enişteme benzemez. Altına aldı mı öldürür.
0: Ya. Ya falan dedi, kız herkes olsun. İtalyanlar da çok tehlikeli. Oğuz bilir. Oğuz burada mısın? Allah, enişteye benzemeye kızanlar. Oğuz'un öyle bir macerası oldu orada Lagaraz'da. Lagaraz, ah Lagaraz. Ya. Çünkü hiç Yunanlara benzemiyor bu İtalyanlar, İngilizler. Altını aldım öldüreyim.

Ahmet kardeş, Junior'um, aslanım, günaydınlar. Günaydın ay parçası. Batı Taykan'ın divası dinle, dinlenmektesin demiş Ersin Mustafa. Günaydın Ersin'im, günaydın Ersin'im, günaydın Ersin'im, günaydın. Günaydın. Sayın Başkonsolosumuz da dinliyor mu? Ona göre konuşayım. Çünkü benim ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor bazen. Sayın Aykut Ünal Bey'e de günaydınlar efendim. Başkonsolosuma da günaydınlar.

Günaydın, pardon. Yeni bir haftaya günaydınlar kardeş demiş. Elif ablam günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Efendim Korife'de çok güzel köfteler. Şimdi bu hafta Kiraz Festivali başlıyor. Kiraz Festivali'nin duyurusunu da yapıyoruz sizlere. Korife'de, Korife başka güzel olacak. Kiraz Festivali'nde bir harika olacak. Herkes Korife'ye gidip o Korife'nin muhteşem köftelerini deneyecek. Köfteler o kadar meşhur ki Türkiye'ye, Kıbrıs'a bile köfte gönderiyor. Hakikaten öyle. Çevirme, hafta sonları, cuma günleri canlı müzik Korife'de, Bulatköy'de. Korife'nin köftelerini mutlaka ama mutlaka deneyin sevgili dostlar. Korife'nin köftelerini deneyin.

arayacağım ben seni, sonra seni konuşuruz. Konuşuruz. Bir şey söyleyecektim. Ha, Kiraz Festivali'nde tanıtalım. Efendim, Kiraz Festivali'de biliyorsunuz bu hafta sonu başlıyor. 3 gün sürecek. 24. Kiraz Festivali 24 yıl olmuş. 12, 13, 14 Haziran'da. Efendim, 14 Haziran'da ikilem geliyor Kiraz Festivali'ne. 13 Haziran'da Ece Seçkin geliyor. Kelly Kelly Kizu geliyor. Yunanlı sanatçı olarak Kiraz Festivali'ne herkes davetli.

Bu sabah uykuyu fazla kaçırmışık diyor Ahmet. Uyumayayım, uyumayayım. Sen neden arkanı döndün İtalyan gençlerine? Benim hep önüm dönüktü onlara demiş Oğuz Mehmet. Sen onların İtalyan olduğunu nereden anladın be? He? Sen ne son onlarla mı buluştun? Nereden anladın İtalyan olduklarını? İtalyanca değil onlar, İngilizce konuştu ya sana.

Maksan sosyal medyamıza ve programımıza katkı gösteren katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri, maksimum kalite, minimum fiyat. Uzun yılların tecrübesiyle Max ürünlerini tercih edin sevgili dostlar.

Hüseyin Aspat efendim araba kiralıyor. İkinci el arabalar. Yurt dışından getirtiyor istediğiniz araba. İsterseniz gümrük işlemlerini de hallediyor. HS Kars'ta 9 kişilik minibüs var ve bu minibüsle şoförüyle beraber istediğiniz yere götürüyor sizi. Hüseyin Aspat, HS Kars, Yassıköy'de hizmetinizde. Ahmet abicim teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Radyo yeni açan tüm dostlara günaydınlar. Radyo terapi yapıyoruz. Radyo City'de yapıyoruz.

Hep Urfa türküleri koyuyorsun. Biraz da Karadeniz türküleri koysan hiç fena olmaz da demiş Tayfun Gülcan. Karadeniz türküleri de koyarız. Karadeniz türküleri de koyarız. Oo. Siz Urfa'ya ne zaman gittiniz Aynur abla? Ay abim. Ne zaman gittiniz Urfa'ya?

0: ve sevgili dostlar. Kuru Kahve Cinyatı 48 yıldır var. 48 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Hakan'ın annesine, Nihat abiye, babasına, tüm aileye sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Geçen de bizi düğünde çok güzel ağırladılar. Sağ olsunlar. Kuru Kahve Cinyatı ve ekibi. Şapçı kahvesi dediğimiz kahve. 48 yıl dilek olay.
1: Ağam olasam Ömer, paşam olasam Ömer.
0: Kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabilirsiniz bu kahveleri. Nihat etiketiyle sevgili dostlar. Ve satılık, Devren satılık bir internet sitesi var. Yunanistan'da belirli bir müşteri kitlesine ulaşmış, yıllardır aktif satış yapan güçlü bir e-ticaret platformu yatırımcıya devrediliyor. Yatırımcıların dikkatine efendim aylık, yıllık geliri hepsini size anlatabilirler. Şeffaf bir şekilde görüşebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Sektörün içinde olanlar bu ismi zaten yakından biliyor. e-ktinotrofya.gr sitesi satılık. O siteye girin. Telefon numaraları var. Telefonları arayın. Görüşün kendileriyle. Bizim insanımız, bizim azınlığın insanı. Yunanistan pazarına hızlı giriş yapmak isteyen firmalar, yatırımcılar ya da bu sektörde büyümek isteyen işletmeler için önemli bir fırsat. Konuşun kendileriyle sevgili dostlarım.
1: Evlerinin önü yok.
0: Biz Urfa'ya 3 sene önce gittik. Benim damat Urfa'lı ama Almanya'da doğmuş diyor Aynur ablam. Ben Urfa'ya hiç gitmedim. Urfa'ya, Antep'e, oralara gitmek isterim.

Kimin Stüdyo Karadeniz türküsü? Erhan mesajcı, mesajcı Erhan. Ertürbe.gr internet sitesi. Girin, oradaki mezarları görün. Ama ne güzel mezarlar, ne güzel mezarlar, ne güzel mezarlar. Soğuk bir reklam değil mi, ama hepimizin gideceği yer. Hepimiz ölmek için geldik dünyaya. Bu da hiç hoşluğu gelmiyor kulağıma öyle. Hepimizin bu dünyaya ölmek için geldiğimizi farkında olursak, bunun farkında olarak yaşarsak, dünya çok daha iyi, çok daha güzel, çok daha yaşanabilir olur bence. Çünkü birçoğumuz, hatta hepimiz sanki ölmeyecekmişiz gibi davranıyoruz, yaşıyoruz maalesef sevgili dostlar. Ve ne diyoruz? Erhan Balarköy'de caminin bitişinde 24 yıllık tecrübeyle bu işi yapıyor. Ertürbe.gr internet sitesi. Ertürbe diye Facebook'ta sayfası var. Erhan Dalı Mezarcı olarak da Instagram'dan bulup takip edebilirsiniz kendisini.

0: oyun. Oynar mısın?
1: Oynar mısın peki?
0: Ben teneke tıngırdısına bile oynarım. O derece oynakım. Ya? Efendim Allah gani gani rahmet eylesin. Volkan Konak ve Şeval Sam. Haydi bakalım. TRT müzik kanalından canlı bir kayıt. Ve ne diyoruz? Mermer deyince, mermerci deyince, Coşkun İtmek gibi diyoruz. Harika mermerler. Babadan oğula geçen hizmet. Yılların tecrübesi. Toptan ve perakende mermer satışları. Granitler. Mermerci Coşkun İtmek ekibinde. Suzurköy'den Kozlardere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağda çatlayan, rengi bozulan mermerlerin değiştirilmesi işlemleri, parlatılması işlemleri mermerci Coşkun Entif ve ekibinde sevgili dostlarım. Ayrıca bahçenizde mozaik mermer işleri de, işyerlerinizde her türlü mermer işi, toptan ve perakende satışlar, Instagram'da Coşkun Entif Marmaras olarak bulup takip edebilirsiniz. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin, iyi programlar derim demiş Hüseyin Mümün. Günaydın Cevriyeler demiş Skut.

İyiyim beyan, sizlere sormalı diyor Scott. Başka ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? Tatil matil bir şeyler düşünüyor musun bu yaz? He Scott? Gidersen ben de yanında rica ederim. Gürkan'ım hayret, Sevarsam TRT'ye çıkmış, çok eski kayıt galiba, bir Karadenizli değilmiş ama Kazım Koyuncu sayesinde söylemiş, iyiler çok yaşamıyor, hey gidi demiş Entel Maganda. Niye Sevarsam TRT'ye çıkmasın anlayamadım ki. Yapma Gürkan'ım, dedikoduyla işim olmaz. Ben sana olmuş olayları aktarıyorum. Alırız bir de tatile ne ile başlayalım, ortak yayın yaparsınız demiş Entel Maganda.

0: Ben gene de rica edeyim, siz beni tatile alın demiş Scott. Almanya'da bütün yaz, bütün kış çalışan ben miydim, sen miydin? Günlük 200 euro aldırmışsın, öyle duydum. 200 euro almışsın günde. Kaç gün kaldın sen orada, bir çarpayım, bir hesap yapayım. Güle donatacağım. Kapacağım sapuneyi, güle donatacağım. Güle donatacağım. Alacağım başkaya, seveceğim başkaya. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Alacağım başkaya, seveceğim başkaya. Seni çatlatacağım, seni çatlatacağım. Haydi manyaksın. Manyaksınız kızlar. Ve ne diyoruz? Ne diyelim? Efendim Bor Fresh diyelim. Bor Fresh ürünleri Batrakya'daki bakkal ve marketlerde, ovada, yakada, Batrakya'nın her yerinde. Çok güzel, asitli, hafif şekerli, bol meyve, tatlı, lezzetli, meyveli içecekler. Bor Fresh Gris olarak Instagram'dan da bulun, takip edin Bor Fresh'i. San Siro, altın kaplama, gümüş takılar, nikel takılar, hani şu gümüş görünümlü var ya, inciler, kolyeler, küpeler, takı setleri.
1: Geldiğin için çok teşekkür ederim.
0: Kozmetik ve bijuteride 20 yıllık tecrübe San Siro.
2: Işıkla kalın, Allah'ım.
0: Versiyon parfümleri de çok güzel San Siro'nun. Yani versiyon parfüm ne demek? Normal parfümlerin taklidi parfüm demek, ama çok güzel versiyon parfümler var. Yani markaların taklidi demek. San Siro bu konuda da yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Vallahi bana bir tane verdiler, hediye etmişler. Hiç orijinalden farkı yok. Orijinalden hiçbir farkı yok. Ram pam pam param pam pam ram pam pam param pam pam ram pam pam param pam. San Siro sevgili dostlarım. San Siro nerede? King Foot'un karşısında San Siro Büyük Parker'in büyük kilisenin olduğu yerde San Siro. 6 ay durdum, sanki bir ay çalışmış gibi döndüm diyor Scott. Bırak şimdi, bırak şimdi, yeme bizi, yeme bizi, yeme bizi, refile yapma be. Yapma, bir yemeceğe götür, hiç olmazsa bize bir yemek ısmarla be. İnsanlar kiraz topluyorlar da alan yokmuş diyor Hüseyin Bircan. Mehmet Kara, hoş geldin Mehmet'im, hoş geldin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Her cuma Taberna Korifi'de. Mehmet'im hoş geldin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Her cuma Taberna Korifi'de.

siz aynı isma. Gürkan abi, bilet satışlarımız başladı. Erken rezervasyon yapanlar ön masalarda olacak. Bilet satış yerleri Nurgül ablan, Petchas, Eski Lidl'ın oradaki. Tuzcuköy S Design, yani benden ve Beauty Club Ayşe ve Ebru ablalardan alabilirler demiş. Evet, biletlerinizi bu eğlence için Beauty Club Ayşe'den, S Design Esma'dan, Nurgül'den değil mi, Petchas'tan alabilirsiniz. Bilet satışları başladı. Biz bize kız kıza merhaba yazı hazır mıyız eğlencesi? Dönüşte de ben biz bize erkek örkü eğlencesi yapacağım. Tamam mı? Bizim eğlencede köpük partisi de olacak. Köpük köpe, biz bize köpük köpe. Köpürt beni. Köpürt beni partisi olacak. Bizim partide efendim yemekten sonra kahve olmayacak. Nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam n

ve çok güzel yemek çeşitleri, harika salatalar sevgili dostlarım. Izgara tavuk, ızgara tavuk, ala krem soslu, stilçel tavuk. Hepsini geçtim, dolgulu biftek bir yiyeyim. Bak, Posidonyonu dolgulu bifteği harika. 10 numara 5 yıldız. Sponsorlar eşliğinde sürpriz çekiliş hediyeler. Muhteşem bir eğlence. 26 Haziran'da Posidonyo'da yer yerinden olacak. İlhanlar çalacak. Kızlar eğlenecek. Aftoyne. Ha, unutmayayım, yemekten sonra isteyene elini ko, isteyene Türk yoko kahve ikram edilecek. Mendili verdim geline. Günaydın be. Dostum Gökhan'ım, neredesin sen bugün?

Çiko sen de bir şey bilmiyorsun vallahi billahi ama. Scoot sıkıyorsa bir sene kal, biz o zaman seni göreceğiz demiş Faik Şekerci. Şimdi olsa çıkamaz. Sen çıkabilir mi diyorsun demiş Entel Maganda. Ben o konulara girmek istemiyorum. Çünkü sen de o taraftansın. O taraf bu taraf olmayalım. Özellikle özellikle Batı Trakya'da sen o taraftansın, ben o taraftanım. Sen şucusun, ben bucusun demek çoğunluğun işine yarar. Bizim aslımızı bölmeye, bölmek isteyenlere yarar. O yüzden biz hepimiz bir olalım, birlik olalım. Tamam mı?

ve sevgili dostlarım. Prefabrik ev sektöründe faaliyet gösteren bir firma var. Hellas Prefabrik olarak. Instagram'da bulun, takip edin. Keşan'da 15 yıldır faaliyetteydi. Şimdi artık Yunanistan'da da faaliyette. Hellas Prefabrik. Anlaşıldı mı? Hellas Prefabrik. Bir haftada hızlı kurulum. Ekonomik fiyatlar. Birinci sınıf malzeme. Tek katlı, iki katlı, üç katlı evler. 50, 100, 150, 250, 350 metrekare evler. Nasıl isterseniz. Kaliteli prefabrik ev için. Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bulun, iletişime geçin.

Berikom iskeçede Siras 3'te. Sarma makinesi var. Trak trak trak trak yaprağı koyun. İçine koyun. Trak trak yapın. Sarı versin makine sarmayı. Sadece 5 euro. Sarma makinesi Siras 3'te Berikom'da. Only 5 euro. 5 euro. Güveç. Et pişirmek için 38 santim 13 euro. 750 watt. Tost makinesi 15 euro. 18 metre metalik çamaşır sereceği 11 euro. 40 watt pervane 20, 90 watt pervane 38 euro. Dün bizim için pervane dedim de benim evin içi dün 28 dereceydi yemin ederim akşam. Vallahi billahi siz de öyle mi? Benim evde iyi yalıtım da yok. Çok ısınıyor. Bir de hava acayip bunaltıcıydı. Yemin ederim dün akşam bunaldım. Vallahi billahi bunaldım. Yok öyle yattım, böyle yaptım. En sonunda camları açtım. İşte uyumuşum. Sabah karşı da bayağı güzel bir serin olmuş. Sabah karşı da azıcık üşümüşüm. Bir çarşaf çektim üzerime. Böyle bir hava var. Böyle sıkıntı bir hava var. Yani güneş yok. Güneş oluyor. Bulut çıkıyor. Ondan sonra bir patırtı, bir gürültü, bir yağmur falan yağıyor.

bakar. Eyfel Kulesi'ni tabloya bak. Eyfel Kuleli, Eyfel Kuleli tablo. Paris. Paris. Erken rezervasyonlar başladı. Biz bize kız kıza. Sona kalmayın, dona kalmayın. Önlerden yer tutun. İlhan'ı önden görün. Yakından görün İlhan'ı. Ben gelseydim salon hınca hınç dolacaktı. Benim gittiğim her yer hınca hınç doluyor da ben burada olmayacağım işte. Hadi kızım yandan yandan yandan, biz korkmayız jandarmalardan, biz korkmayız ondan bundan. Topunuz gelin, alayınız gelin. Hınzların düşmanları sizi. Topunuz gelin, alayınız gelin. Seda Sayan'ın dediği gibi, korkmayız biz Allah'tan başka kimseden. Biz korkmayız ondan bundan, jandarmalardan, mendarmalardan. Bir suçumuz yok ki jandarmalardan korkalım. Ella Gürkan Nesin ondan Özat'a şaba. Gürkan Nesin ondan Özat'a. Batı Trakya'nın boyacısına.

Gürkan Nesinoğlu'ndan Kafe Koptuyor Nihat Şaba. Günaydın Gürkan abi, yayınlar diyorum. Bu sabahki kahveler eşimin elinden demiş. Vay vay vay vay vay vay. Taze taze öğütüp insanın kendi kahvesini kendini içmesi de böyle çok değişiktir. Bir de başkasının elinden olunca çok güzel oluyor kahve, değil mi Hakan? Hakan'a günaydınlar. Hakan'ın eşine günaydınlar. Kuru kahvede 48 yıllık tecrübeye günaydınlar. Köpüklü köpüklü 48 yıldır Nihat etiketiyle seçkin bakkal ve marketlerde ve tabii ki Şapçı'da Ehtiki Bankası'nın bitişinde bulabiliyorsunuz ve onlar kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Hadi gülüm yandan yandan yandan. Good morning Sugar Uncle. 20 derece yandık, nem full. Palyan Hrisa'da demiş Mert. Benim ev 28 dereceydi. Ben gene sandım benim evde monos yok diye ben yanıyorum sandım. Ben gene ateşimden dolayı öyle ateşlendim, yandım sandım. Meğerse her yer yanmış. Her yer yanmış. Sugar Uncle, Sugar. Sugar Daddy, Sugar Daddy. Sugar Daddy'nizden, Sugar Uncle'ınızdan. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Nasılsın? Afganikon mu? Afganikon yok değil mi?

Oh, bir tost yaptım kendime. 10 numara 5 yıldız. Müsaade etmeyin. Kaça frolim abi. Kaça söyle böyle şeyler. Söyle böyle şeyler. Gerçekten öyle Gürkan abi. Başkasının elinden olunca, bir de eşimse, bu başkası eşimse çok güzel oluyor demiş Hakan. Bakalım 3 sene 5 sene sonra da güzel olacak mı eşinin elinden? Hakan, siz daha yeni evliseniz bakalım inşallah 3 sene 5 sene sonra da güzel olur. Çiftler öyle bir dönem geçiriyor. 1-2 sene çok güzel oluyor. Sonra bir bıkkınlık geliyor. Sonra yaşlılıkta 50 yaşından sonra falan, sonra gene bir bağ oluşuyor arada. Öyle oluyor. Orada eşin, burada eşin. Gidiyorsun banyoda eşin, tuvalette eşin, bahçede eşin, mutfakta eşin. Kalkıyorsun sabahleyin yatakta eşin. Orada eşin, burada eşin, orada eşin, burada eşin. Ben hiç gelemem öyle şeylere.

Hamdi abi ve ekibim. Dört mevsim aile lokantası. Şarıl şarıl şarıldayan suların yanında, hışır hışır hışırdayan yaprakların arasında yemek yemek bir başka güzel. Oh! O etler, o pirzolar, o büyük şeyli kaşarlı biftekler. Aman da ne güzel, aman da ne güzel Hamdi abi ve ekibi. Dört mevsim aile lokantası. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika, dört mevsimde de muhteşem Kozluköy'de. Güneş Gold Atilla bilir. Güneş Gold, altın üzerine, kolye üzerine, küpe üzerine her şeyi. Güneş Gold. Atilla Bilir Bey'e çok teşekkür ederim. Gümüş Reyon'da da var. Mihail Karoğlu 22 A'da. Biz Gece'de. Biz anlaşmalı evlendik. Emekliye yakın boşanıyoruz. İki medeni insan gibi. Hayatımıza devam ediyoruz. Anlaşmalı evlenin demiş Mert. Aycan duyarsa kafayı kıracak ama. Senin kafanı kırmakla kalmıyor, bana da bağırıyor. O yüzden ben karı kocanın arasına girmek istemiyorum. Dün Eda'ya da söyledim. Dün Gökçener'den geçtim, Eda şeydeydi. Timuçin'den aramız çok bozuk. Çok bozuk bugünlerde. Eda'ya da dedim, Eda Gürkan abi dedi, ne oldu aranızda dedi. Dedim bir şey olmadı. Sen dedim bana çemkirdi ne dedim, benim kocama evlenme, benim kocama oraya burayı çağırma diye dedim. Gürkan abi dedi, ben dedi o çıkınca memnun oluyorum dedi. Memnun oluyorum dedi, o dedi senden çıkınca dedi. Kasimer'in nötrüden dedi sıyrılıyor dedi, dedim memnun oluyorsun ama çok fena çemkirdi dedim, bu iki oldu dedim. Çok fena vardın dedim. Siz dedi ondan mı bozuştunuz dedi. Biraz ondan, biraz da başka bir nedeni var. Onu bal gibi biliyor neden olduğunu. Ya bundan sonra eşlerin arasına girmemeye karar verdim. Girmeyeyim.

da öyle bir problem oldu ama o başka türlü oldu. Oldu ama o başka türlü bir problem oldu. Tolga ben ve eşin arasında. O bizi ilgilendiriyor. Her yere diyetiyim bura. Ne fenalık bura. Bura ne fenalık bura. Vallahi ne fenalık bura. Selam dostum, iyi yayınlar diyorum. Artık Gökçeşmelilerden çalmıyorsun. Ben mi denk gelmiyorum? Çal bir oynayalım demiş Hasan. Nihat Kuru Kahveci'nin numarasını gönderimiz Nabi Şapcı'dan demiş. Nurgül niye? Sponsorluk mu isteyeceksin? Sponsorluk isteyeceksen gönderemem. Onlar evlendi, onların hiç paraları yok. Ancak benim sponsorluğuma yetiyor paraları. Ahmet Bayram. Ahmet. Sen evli misin, bekar mısın? Beğendin mi ürünleri diyor. Ahmet. Sen akşam ne yaptın arkadaşım? Ama sabahtan beri kaç kere söyledim ben, beğendim çamaşırları, bir yıkadım, öyle oldu böyle oldu diye. Mazi bilami hor yakatala benim. Bu sabah zor uyanmış zaten. Akşam yıldızlarımı saydın, ne yaptın?

biberin üstündekine ben gürden aldım. O zaman sana da deodorant yok demiş Nurgül. Ben gideceğim ki falan ya da zaten İtalya malı deodorant alacağım. Orada İtalya yakın olduğu için hem kalizeri hem ucuz her şey orada. İtalyan malı. Made in Italy. Made in Italy. Perfetto, perfetto. Perfetto. Senin deodorantına kaldım. Bekarım diyor Ahmet. Akşam ceviz kırdın galiba.

Yürü git o zaman İtalya'ya demiş Nurgül. Gideyim zaten. Oğuz sana bir şey sordum ha ben. Sen o kızdan İtalyan olduğunu der.

kararmış muz diyor. Biberin üstüne koymuş, kararmış muzu. Fa'ya ver onu. Fa ikisin. Kefalyon ya İtalya 52 euro. Superfast Ferris diyor. Mehmet Nazım abim.

İtalya'nın neresine gidiyor ama gemi? Gittiğin yer güzel mi? Cıbıdaklar plajı var mı gittiğin yerde? Hayır be sen gene. Akıllandın ben Tolga artık. Sen ne diyorsun? O bayrak ne bayrağı öyle? Efendim. Şuradan da bak Mert nasıl kıskandı. Bak İtalya'ya gidersen benimle bir daha konuşma diye. Gitmezsem ne olayım? İtalya'ya gideceğim. İtalya'ya gideceğim. İtalya'da efendim bu radyoculukta para yok. Hazır böyle şimdi zayıflamışken, manken gibi olmuşken. İtalya'da ünlü olacağım. Hangi sektörde mi? Anladınız siz onu. Sen de kıskanasın. Kısad efendim. Kıralım cevizleri beraber bir akşam demiş Ahmet. Nasıl yani? Senden ben mi?

0: bakarım.
1: Git Ahmet'le ceviz kırma sen. Bekarlığında bir kere demedim bu garibanlık İtalya'ya. İtalya'ya gidelim. Şimdi evlendim. Sen İtalya'ya gidiyorsun demiş Mert. Allah. Ben karı koca arasına girmem. Vallahi çok fena bağırdı bana Eda. Bir tek Fahin karısı. Al ne yaparsan yap bu adamı diyor. Ne yapayım onu? Onun ahı gitmiş mi ahı kalmış. Oturdu mu kalkamıyor, kalktı mı oturamıyor. Senin niyet kötü bu tatilde, İtalyanların da alakını bozacaksın ama dikkat et, papaya şikayet etmesinler. Bir sarılırlar sana, ayrılamazsınız demiş Nida. İtalyanların da alakı hepimizden daha fazla bozuk, merak etme sen. Dün Ahmet'in bana gönderdiği ürünleri denedim. Duyuyor musun? Uyanabildin mi? Ahmet, uyanabildin mi? Dün hemen geldim. Hemen daha banyo yapmadan hemen makineye çamaşır attım. Bir tane Hollister tişört aldım. Hiç dikkat etmemişim. İnternetten aldım. Amerikan bayrağı var kolunda. Nefret ederim Amerikan bayrağından. Bu Hollister'ler zaten Amerikan malı. Bilmiyorum nerede üretiliyor da Amerikan markası. Amerikan bayrağı var. Söktüreceğim anamı onu şimdi. Bak bu dikiş bu. Çıkarsın bu şeyi buradan. Dur bakayım çıkarayım tişörtümü. Ne malıymış bu?

iyi ki kamera açık değil. Çıkardım tişörtü kaldım. Tişörtsüz. Ne oldu bu be? Hollister, California, Made in China. Marifo, Çin malı ya bu. Marifo, Çin malı ya. Ya bu Çin malı Hollister'e. Bu Hollister'ler tam benim tarzımı yansıtıyor. Bir de şeyler... Geçen gün Chico'nun nişanında giymiştim. Ne var neydi onun arkası? Dur bakacağım da geleceğim. Tam benim tarzımı yansıtıyor. Hollister'in martısı çok hoşuma gidiyor. Martı sembolü Hollister'lerin. Ama burada tebu Amerikan bayrağı yedi beni. Yedi beni sabahtan beri. Atayım şunu çıplak kalayım bari. Sıcak zaten patlıyor. Dünya mısın? Ha, abi. Dur şimdi seni tanıtıyorum. Dur. Çok güzel yıkadım. Yumuşacısını koydum. Deterjanını koydum. Mis gibi oldu çamaşırlar. Üstelik organik, %100 doğal güçlü temizlik. Evinizde doğallığı ve hijyeni bir araya getiren Just Green Organic. Yunanistan'da Green Thraki güvencesiyle yapılıyor dağıtımı. Şükriye marketlerde bulabilirsiniz. Bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz. EcoCert sertifikalı ürünler bunlar. Efendim lime kokulu, portakal kokulu bulaşık deterjanı onları anneme verdim. Ben bulaşık yıkamıyorum. Renkliler ve beyazlar için çamaşır deterjanı. Lilyum kokulu yumuşatıcıyı denedim. Çok güzel. Bebek çamaşır deterjanı var. Sadece sizin bebek için. Bebek biberon ve emzik temizleyici var. Tamamen %100 doğal organik ürünler bunlar. Organik doğal temizliğin yeni nesli, yeni adı Just Green Organic. Sayı nerede o? Sesi soluğu çıkmıyor demiş Gürdan Salih. Aman kendini naza çeker şimdi. Kuru fasulye gibi kendini nimetten sayıyor işte.

Kaan gittim baktım bir de Napa pijireleri çok seviyorum. Napa pijire. Napa pijire. Onlar da benim tarzımı yansıtıyor. Ünlü insanların bir tarzı oluyor.

Git İtalya'ya, gel bakalım bana dönmezsen demiş. Nurgül, sanma sana dönerim. Fel Tayfur'dan sana o şarkıyı çalacağım. Bari demiştim Mehmet Nazım abi. Ne bari? Ne bari? Evlilik iyi günde kötü günde diyerek imza atılır kızanım. Saygıyı bitirmemek için tartışırken ağızdan çıkan kelimelere dikkat etmek ister. Saygı bitmedikçe sevgi asla bitmez. Arada olan tartışmaları büyütmeden yaparsa pişirdiği yemeğin tuzu biberi gibi tatlı olarak kalır. Tartışmalar kızanım demiş. Hatice ablam çok doğru söylemiş. Ben bunu hep söylerim şaka bir yana. Arkadaşlık ilişkilerinde de öyledir. Bak evlilikte de arkadaşlıkta da arada bir sınır olur. O sınırı geçmemek gerekir. O sınırı geçerseniz arkadaşlarınız, dostluklarınız da bozulur, evlilikler de zarar görür. O yüzden o sınırı bilerek sevgi, aşk biter, sevgi kalır, saygı kalır. Sevginizi, saygınızı hiçbir zaman öldürmeyin. Bu çok önemli. Hatice ablam bu tecrübeli birisi olarak bunu söylüyor sevgili dostlarım. El apezimu, Arif Emre Enes. Günaydın güzel insan, herkese kolay gelsin. Sadık'ı şarkı meşeli Safet abiye ve ailesine gelsin, herkese selamlar demiş. Raif Şeyh, selamün aleyküm Gürkan abi, İtalyan Kona'dan Şeymusta'ya şaba demiş. Bu İtalya anlattıkları kadar var mı? Gelmeye, gitmeye, gezmeye değer mi? Ha Ancona? Yoksa İspanya'ya mı gideyim? Yoksa Ibiza'ya mı gideyim?

o Rosalyn, Karaçanlar gençlerine şaba. Rosalyn. Rosalyn. Rosalyn butik. Bayan giyim, elbiseler, kombinler, çantalar, aksesuarlar, gelenekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri, tesettür giyimde mevcut. Rosalyn, Demokrito 1'de Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde espresyonistin yanında hizmet veriyor Rosalyn. Eora. Pame Eora Simera. Eora. Fener Darogi Beach'te. Eora Beach Club. Efendim kahve çeşitleri, tostları, bagetleri, harika kocaman kalın en azından 150-200 gram bifteğiyle, yanında patatesiyle, burgeriyle, burger. Yunanlar ne diyorlar? Burger. Selone Burger. Burgeriyle harika. Eora'yı tercih edin. Fener'de Eora yazan yere girin. Bana Tanaş dayı dedi, yanlış söylemeyesin, yan taraftaki yeri söylemeyesin dedim. Deliyim ama o kadar deli dilim dedim. Senin reklamını alıp yan tarafımın reklamını yapacağım dedim. Ha, yapmasana bayağı. Yapmasana. İbiza demiş. İbiza demiş Aynur ablam. İbiza gibisi yok demiş. Pembe İbiza. Ama bizim gibi yakışıklılar için değil İbiza. Beni kapış kapana giderim. Ben orada kapanın elinde kalırım. Benim gibi yakışıklılar için değil orası.

Aga seni Tayland Pattaya yapaklar demiş Tolga. Sevmiyorum ben uzak doğuluları. Vallahi sevmiyorum. Çinlileri, Japonları, uzak doğuluları sevmiyorum. Tamam Fikret abi. Okey Fikret abi. Nurgül'e söyle. Ya da ben söylerim. Efendim zaman zaman ihtiyacı olan dostlarımıza, ihtiyacı olan ailelere para topluyoruz. İhtiyacı olan bir aile daha var, bir dostumuz var. Yardım etmek isteyenler bana yazabilirler. Ben kendim de aylık bazda yardım etmeye karar verdim zaten. Ama bu konuda size şey yani kim olduğunu ne olduğunu söylemeyeceğim. Bize güveniyorsanız yardım edebilirsiniz. Çünkü hiç kimsenin gururunun incinmesini istemem. Yani bir şey birisine bir iyilik yapacaksanız bir elinizi verirken diğer elinizin bile haberinin olmaması lazım. Öyle gerekir diye düşünüyorum. Biz yardım topladığımızda da her zaman sormadan sorgulamadan bize güvenip de para veren birçok dostumuz oldu. En son bu Karaçanlar'daki aile için çok iyi miktarda paralar toplandı.

Hepinize her şeyden önce yıllardan beri bize gösterdiğiniz güvenden ötürü müteşekkiriz sevgili dostlar. Keşke benim çok zengin olsam, çok param olsa da ihtiyacı olanlara yardım edebilsem. Çünkü ihtiyacı olan birçok dostumuz var. Birçok aile var maalesef Atatürk'te. Ve hep söylüyorum, bu konuda bu ailelere yardım edebilecek insanlar, iş adamlarımız falan varken bir araya gelip böyle bir dernek, böyle bir kurum kuruluş maalesef yapılmıyor. Neden yapılmıyor, neden kurulmuyor hiç bilemiyorum. O kadar iş adamımız var, iyi para kazanan insanlarımız var. Bir araya gelip örgütlenip de ihtiyacı olan insanlara neden yardım yapılmıyor, yapılamıyor? O konuda hakikaten onu bilemiyorum. Efendim, kayıkçı deyince Hüseyin aklınıza gelsin. Hüseyin kayık tamirinde, kayık motorlarının satışında, kayık ve tekne boyama işlerinde uzun yılların tecrübesiyle İskeçe girişinde Flamingo'dan önce benzinci, Eko benzincinin yanında hizmet veriyor sizlere. Ve Hüseyin şimdi yeni motorlar getirdi. Bayiliğini aldı daha doğrusu. Tohatsu deniz motorlarından sonra şimdi de Selva deniz motorları bayiliğini aldı. Selva deniz motorları, kayık tekne motorları en uygun fiyatlarla

Kardeşim Gürkan, hangi kardeşimize yardım gerekirse elimden geleni yapmaya hazırım. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Yarın kimin ne olacağı malum. Saygılar demiş İsmail Tevfik. Aynen öyle. Yani bir laf vardır, düşmez kalkmaz bir Allah'tır diye. Düşmez kalkmaz bir tek Allah'tır. Bugün parasıyla övünen, bugün sağlığıyla, yakışıklılığıyla, güzelliğiyle övünen, yarın bir bakar ki birdenbire onu kaybetmiş sevgili dostlar. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ve bakın biz o kadar çağrı yapıyoruz. Şüphesiz ki bizi iş adamlarımız dinliyor. Şüphesiz ki bizi Batı Trakya'da gerçekten ekonomik durumu iyi olan insanlar dinliyor. Onlardan hiç bu konuda bir yardım almıyoruz. Onlar bizi arayıp da ne oluyor be kardeşim? Kimdir bu, nedir bu? Sen radyolardan çağrı yapıyorsun. Bak şöyle böyle bir şey yapalım. İyi söyle, güzel bir fikir ortaya atmışsın diyenler maalesef olmuyor. Bu da çok ilginç değil mi? Çünkü bizim programımız çok dinleniyor. Bizim söylediğimiz her şey gereken yere ulaşıyor bir şekilde. Fakat onlar görmedim, duymadım, bilmedim mantığıyla davranıyorlar. Kulaklarına tıkıyorlar bu çağrıları.

Günaydın Gürkan abi, bastır şabaları demiş Kemal Karadayı. Aga pardon, onu aktardım. Günaydın. Hayırlı sabahlar şekerim. Gırnatalara ne zaman gireceksin demiş Seden. Gırnata derken... Gırnata derken örnek ver. Şimdi durun bakayım. Biraz sponsor tanıtayım. Oho. Sevgili dinleyiciler, Gökmen'i biz çok seviyoruz. Yassıköy'de Gökmen'e gidiyoruz. Orada toplanıyoruz. Çok eğleniyoruz. Çok severek balık yiyoruz. Kalamar yiyoruz. Ve muhteşem tereyağda kızartılmış sarımsaklı muhteşem karides yiyoruz. Buna karides sevenler, tabii deniz ürünü sevmeyenlere bir şey diyemem. Ama deniz ürünü sevenler, karides sevenler bayılacak. Bayılacak. Bu arada tişörtüme gene giydim. Yemin ederim patlıyorum. Çok acayip bir hava var. Vallahi çok çok çok acayip boğucu bir sıcak bir hava var. Başka türlü bir hava var. Gökmen Yassıköy'de gidin oturun ağacın altına. Orada serin serin püfür püfür eserken orada balığınızı yiyin. Pazartesi günleri dışında her gün açık. Her gün hizmetinizde Gökmen. MK Cars araba kiralama şirketi sevgili dostlarım. MK Rentekar Seymen'de. MK Rentekar Seymen'den Yahya Beyliği giden yol üzerinde. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Sosyal medya üzerinden mk-rentekar.com, Facebook üzerinden MK Rentekar, Instagram'da MK Rentekar olarak bulup iletişime geçebilirsiniz. Çok memnun kalacaksınız. Ve Mona Lisa gelinlik sabah 9'da açılıyor. 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe akşamları dükkanların açık olduğu saatlerde açık. 1270 tane gelinlik var Mona Lisa'da. Efendim Mona Lisa her zevke uygun, her zevke hitap eden gelinlikler de sizlerin yanınızda. Ve Mona Lisa aynı zamanda canlı çiçeklerle gelin arabası süslüyor, gelin masası süslüyor, gelin buketleri yapıyor, gelin yolları yapıyor. Mona Lisa Tuzcuköy'de eczanenin yanında, Tuzcuköy girişinde. Agora Plus'lar konsolosun arka sokağında, Yarımçalar'ın karşısında, tam köşede uygun fiyatlarla, harika fiyatlarla satış yapan marketler Agora Plus'lar. Mac Catering sabah saatlerinde çorba çeşitleri. Efendim onun dışında harika, muhteşem ev yemekleri. Saat 11'den sonra ev yemekleri. Düğünleriniz, etkinlikleriniz, mevlideniz için menüler. 800 menü ve üzerinde menü aldığınızda özel fiyatlar uyguluyor. Mac Catering, Mustafa Ali Çavuş Bey gibi. Gümüşcine içinde yaşayanlara da yemek dağıtımı yapıyor. Yemek yapamayanlara sevgili dostlarım. Dur okuma

örnek davranışta bulundun derken anlayamadım ne demek istediğimi. Bunda okuma yani her neyse. Kalimoraba Gürkan abi demiş Cafer. Nasılsın ba Cafer'im? Nasılsın ba Gino House? He? Nasılsın ba? Ne oldu panelin yazar, panelin yazar bitti mi be? Efendim gırnatalara da geçeceğim ama önce kendimi motive edeceğim. Of of. Of anam of. Halil Haliloğlu. Halil'im doğum günü kutlu olsun, 36 yaşında. Ahmet Veli, Hüseyin Hüseyin, Semih Süleyman, Ferdi. Ne oldu? Ferdi Durali mi? Takıldı Facebook. Allah'ım yarabbim yarısıyorlar. Bendeki olan, bugün doğum günü olan herkesin doğum günü kutlu olsun. Önce sağlık, mutluluk, güzel güzel yıllarınız olsun diyorum, diliyorum sevgili dostlar.

Şimdi ne dertliyim ne de bahtiyar. Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar. Bir aşk için ben bak diyar diyar. Ecelin peşinden koşar giderim. Ne zaman bitecek Tanrım bu azap? Yarın olmayan günlere kaldım. Dünyamı ben yıktım kendi elimle. Aşkıma bir yuva kuramıyorum, bir türlü mutlu olamıyorum. Of of.

İyi geçti panelin gezler. Yaz başladı demiş Cafer. Her zamanki yerimizde mi buluşuyoruz Cafer? Yoksa Eora'da mı buluşacağız? Günaydın Gürkan kardeş, dostse iyi ki varsın demiş Ertan Sakallı. Süper şarkı demiş Aynur ablam. Bir süper şarkı daha geliyor sevgili dostlarım. Bunu tabiri caizse kazık yiyenler bilir. Ya genç yaştakiler bilmez. Aldana aldana kazık yiye yiye insan neler öğreniyor hayatta. Gülen çeyreklerin sahte dostları. Aldana aldana öğrendim artık. Ne seven isterim ne vefalı bir dost. Aldana aldana öğrendim artık. Dostum gölgem olur sessiz sedasız. Yalnızlığımda var ne ararsanız. Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız. Aldana aldana öğrendim artık. Aşksız yaşanır mı be? Tadı tuz olmaz onun. Kim bilir daha ne günler gelecek? Kim bilir? Bu gözler neler görecek? Aynadaki çehre en acı gerçek. Aldana aldana öğrendim artık. İyi günde her şey iyi oluyor da düştüğünüzde, kötü gününüzde hiç kimse yanınızda olmuyor. Kötü gününüzde yanınızda olan insanlara sıkı sıkı sarılın. Onlar gerçek dostlarınızdır. Kötü günde can ciğer olanlar artık olmuyor. Ben bunları aldana aldana öğrendim. Ali Tekünter'in muhteşem şarkısı. Sema Bilmez'le bir düet. Ben susayım Ali Tekünter'e konuşsun. Günaydın Gürkan kardeşim demiş Halil Osman abim. Günaydınlar. Ayşe Şef, günaydın Epi Platak'tan herkese hayırlı sabahlar, iyi programlar deriz demişler. Hepinize sevgiler, saygılar, kolay gelsin.

gülen çehreleri, sahte dostların. Aldana aldana öğrendim artık, ne seven isterim ne vefalı bir dost. Aldana aldana öğrendim artık, öğrendim artık.

sessiz sedasız. Yalnızlığımda var ne ararsanız. Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız. Aldana aldana öğrendim artık. Aldana aldana.

Kim bilir daha ne günler gelecek? Kim bilir bu gözler neler görecek? Aynadaki çehrem, aynadaki çehrem en acı gerçek. Aldana aldana öğrendim artık.

0: İşte şu anda çalan şarkı asla ve asla yapay zekanın yapamayacağı türde. Bu kalitede şarkı yapan artık sanatçılar da olmadığı için yapay zeka ile yapılmış olan şarkılar bize hoş geliyor. Ama şu andaki bu dinlediğimiz şarkıdaki hissi hiçbir yapay zeka şarkısı veremeyecek. Aldana aldana öğrendim artık demiş Mehmet, bizim Mehmet. Aynen öyle Mehmet'im.
1: Her şey kötü oluyor.
0: Ali Tekin Türe çok büyük bir sanatçı. Ali Tekin Türe'nin olduğunu bilmeden dinlediğimiz, sevdiğimiz çok şarkı var. İşte benim en sevdiğim şarkı Kırılsın Ellerim Neye Yarıyor. Bu da yapay zekanın yapamayacağı türden bir şarkı. O da bir Ali Tekin Türe şarkısı. Birçok sanatçıyı Ali Tekin Türe şarkıları meşhur etmiştir. Zeki Müren'i bile. Ali Tekin Türe yeri doldurulmayacak bestekarlardan bir tanesi. Kaldı ki yapay zeka şarkıları artık beni çok yormaya başladı. Diğer radyocuların onların çoğun arkadaşım diyemiyorum çünkü benim arkadaşım olmadıklarını ispatladılar. Yaptıklarıyla, söylemleriyle, çirkin çirkin iftiralarıyla, sözleriyle, sataşmalarıyla. Geçen de dinliyorum. Efendim full yapay zeka çalıyorlar. Haşim'e de söyledim. Dedim ne olur yapay zeka çalma dedim. Bir, şarkıcılara, sanatçılara, gerçek sanatçılara saygısızlık oluyor. İkincisi, inanın başlar başlamaz böyle "aa" deyince, bir kelime söyleyince yapay zeka şarkısı olduğu anlaşılıyor artık. O kadar baydı artık, tat vermiyor. O yüzden ben yapay zeka şarkısı çalmıyorum demiyorum. Çalıyorum. Bir iki tane çaldığım var işte. Ah ya Mustafa var. Leblebici falan var. Ama çalmamaya gayret gösteriyorum. Çünkü efendim bu şarkıları yapanlar emek veriyorlar. Emek sarf ediyorlar. Oturup düşünüyorlar, yazıyorlar. Yaşanmışlıklarını yazıyorlar, aldanmışlıklarını yazıyorlar, sevdalarını yazıyorlar, hissederek yazıyorlar ve bir emek veriliyor bunun için. O yüzden o emeğe saygınız olsun. Full yapay zeka. Geçen gün bir program dinliyorum denizde giderken. Artık kabak tadı verdi yani. Allah. Bir de yapay zekayla güzel söylenen çalınan şarkılar var. Bir de beş para etmez şarkılar var. Şarkıları Türkleri rezil ediyorlar. Yine de yapay zeka. Neyse yani. Traktör deyince, traktörcü deyince Mesut ve ekibi, Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi 2 yıl taksit uyguluyor traktörlere. Efendim kivi tarlası için 45'lik traktör satılmadı değil mi Mesut? 45'lik traktörleri var. Kivileriniz için kullanabilirsiniz. İkinci el. Tarım aletlerinin satışını yapıyorlar. Tamirini yapıyorlar. Karoların sulama bekleninin tamirini yapıyor kendisi. Mesut Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında traktörleriniz için kabinler de var. Klimalı kabinler. Ve sevgili dostlar, Ali Molla Molla Ali Auto Kinesi sürücü kursu 8 ortak Nurgül Ali'nin arabasını bozmuş, dünyanın zararını yapmış. Debriyaja bir basmış ki nasıl bastıysa, nasıl sinirle bastıysa debriyaj takılı kalmış. Git şimdi ayıkla pirincin taşını. Git bakalım ayıkla. Siyah olsa tamam da pirincin içindeki taş beyaz taş gibi. Bakalım nasıl ayıklayacaklar, nasıl yatıracaklar arabayı. Ta Atina'ya yedek parçası mağlamışlar. Ali'nin bütün işleri kaldı. Ali Molla Molla Ali. Aylab Ali Molla Aylab Komotini. Otomatik vitesli arabaları da var. Otomatik vitesli arabada da efendim ehliyet alabilirsiniz sevgili dostlarım. Haşim ve ekibi, alüminyum demir doğrama işleri, plastik kapılar camlar, PVC kapılar camlar Haşim ve ekibinde. Sevgili dostlar, 25 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. İskeçe girişinde Angelides'in karşısında, eski Zamos Kars'ın olduğu yerde sizlere hizmet veriyor Haşim ve ekibi. Deva Danışmanlık Bürosu Şapçı'da vatandaşın derdine deva alıyoruz. Her türlü büyük sigortalarla, istediğiniz sigorta şirketiyle çalışıyoruz diyor Deva. Araç kapama, açmak kapama işlemleri, hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapılıyor. Papadima 37 Şapçı, Espresyonist'in yanında, sizin hizmetinizde. Merve ve Ezgi kardeşler. Çok kötü yapay zeka şarkıları Gürkan abi kendilerini...

tekrarlıyorlar sürekli. Zaten yapay zeka olduğunu bile bile dinlemek insanı rahatsız etmeli bence. Duyguları olmayan bir şeyin oluşturduğu bir şey sonuç olarak 0-1'lerden oluşuyor demiş Ahmet. Ahmet Bayram. Just Green. Evet. Hadi bakalım bir yapay zeka şarkısı olmayan muhteşem bir ses dinleyelim. Mecit Şamiloğlu, Leblebi Hüseyin Agam'a gönderelim. Konstantinos 87 yıldır var. Konstantinos 87 yıllık tecrübeyle, sucuk lokumlarla, şeker aslanının şekerini çıkarmayan helvalarla, kuru yemişlerle, kendi ürettikleri tahinlerle, Glicato Kutallu ve benim en sevdiğim tatlı Karizaki Sasu ile 87 yıldır hizmet veriyorlar. Ayşe ablanın olduğu yerde dükkan köşe. Esnafın adı Ayşe, 84 yılından beri söz sahibi Ayşe Mertoğlu.

0: Vay vay vay vay Gürkan abisi. Günaydın be Gürkan abisi be. Vay bu kızancık kime benziyor? Annesine benziyor galiba bu kızancık. Vay vay vay vay vay. Günaydın Aygül'üm, günaydınlar. Abi Kiryakos'tan diye hem sponsor oldu hem de proto trapezi benimle olacak eğlencede. Ya sen yaparsın da ben gelmem mi diyor. Sen benim bir tanemsin dedi diyor Nurgül. Sözlerinden laflarından bağlıyorsun insanı. Ya kandırdın Kiryakos'tan diye'yi de. Aldın yarım kilo sucuk lokum değil mi? Bir kavanozda tayin. Hayda Eora biç nereden çıktı be? Orası gençlerin yeridir. Sen gitme gitme orayı demiş Cafer. Benim yaşımdakilerin yeridir dedi değil mi orası Cafer? Ama Cafer. Kardeşim. Sen şimdi bana sponsor olsan. Ömer de dürümcüsünün reklamını yaptırsa. Ben senin sana mı gidin diyeceğim Ömer'e mi gidin diyeceğim. Tabii ki sana gidin diyeceğim sponsor olduğun için. Adamlar sponsor oldu. Ne diyeyim yani oraya gitmeyin yan tarafa Lefko'ya mı gidin diyeyim. Ya sen hiç oranın burgerini yedin mi? Ye burgerını da ondan sonra konuş. Gençlerin yiredirmiş. Seni çok biliyorsun sen. Çok bütün genç dolu. Ben geçen gün gittim. Bütün genç dolu. Vay vay vay vay vay ne kızlar var. Hep İngilizler, İtalyanlar var hep. Hep İngiliz, İtalyan, Alman. Ne bir Bulgar var ne bir Türk var. İçmeden yapamıyorum. Hep ipli don giymişler.
1: Geceler bir kabus yatamıyorum.
0: Lefko'da var mı öyle? İpli

Ahiret Hanım giderse ben burnuma halka takarım. Bensiz niyeti gitmez o görürüz de bak demiş. Leblebi Senegam çok iddialı konuşmuş. Ahiret Hanım eğlenceye gitsin ben burnuma halka takarım demiş. Sen Hüseyin'e olarak giyin git tamam mı? Namahremde ört yüzünü gözünü bir gözlerin görülsün. Tamam mı? Sen git. Hüseyin Erciyle'nin git. Ahiret Hanım'la beraber kol kola gidin. Nur Göçten şimdi onu bunu bırak da sıva bakalım kolları. Gerçekten ihtiyacı olan birisine yardım edeceğiz. Nurgül ben seninle konuşacağım o konuyu. Sevgili dostlar bir son şarkı daha çalayım ondan sonra hareketleneceğim. Hava da çok sıcak resmen böyle ateş bastı içime ya. Bana mı öyle oluyor bilmiyorum. Hava çok 32 derece dışarısı şimdi baktım meteoya, meteoroloji istasyonuna. Nusel ablam duruyor kardeşim vay senin meteoroloji istasyonunu gördüm. Nasıl şey öyle diyor yanar döner diye dönüyor tabii. Fır fır fır fır dönünce hava üstünde rüzgarı gösteriyor her şeyi gösteriyor. Ya. Efendim pembe düşler miydi? Süsleme alanında şapçıda hizmet veriyor. Pembe düşler. Düğün nişan kına mevlüt bebek hediyelikler. Pembe düşler. Marinaki 4'te şapçıda. Süsleme deyince aklınıza ne geliyorsa hepsi. Kapı süsleri, isimli yastıklar, teyze hala sepetleri, 40 uçurma sepetleri, bekarlığa veda ürünleri. Hepsini bulabiliyorsunuz. En güzel anınızda, en iyi anınızda, yanınızda şapçıda sevgili dostlarım. Özkom Mehmet Özcan inşaat panellerinde iddialıyız diyor. Özkom Mehmet Özcan Girit'ten Evros'a kadar bütün Yunanistan genelinde en iyi fiyatlar bizde diyor. Ve bu inşaat panellerini yapmış olduğumuz konteyner evleri gelin yakından görün diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz programımıza yaptıkları katkılardan dolayı. Erdem Başkan'la konuştuk sabah sabah ilk konuştuğum insan Erdem oldu bu sabah. Hayırlı olmuştur inşallah hayırlı gidiyor güzel gidiyor program. Efendim birinci çocuk festivali düzenleniyor. Neşe, eğlence ve unutulmaz anılar. Giriş ücretsiz. Çocuk festivali Sirkeli Belediyesi düzenliyor bunu. Yer Sirkeli futbol sahasında 13 Haziran 2026 Cumartesi sabah saat sabah değil öğlen 13 ile 22 arasında oyunlar, yarışmalar, yüz boyama, palyaçolar, gösteriler, sürprizler ve çocuklara dondurmalar, ikramlıklar, pamuk şekerleri falan ikram, belediyenin ikramı. Birinci çocuk festivali neşe, eğlence, unutulmaz anılar sizde kalacak sevgili dostlarım. Koy bakayım o zaman bizim şarkıyı da Giro House ve Önder Krom'dan tüm çalışanlara, çalışmayanlara kolay gelsin demiş Cafer. Sen oraya gelip burger yiyeceksin mi onu bırak şimdi. He? Ben bir burger yedim hiç sorma gitsin lan. Te bu kadar köftesi var içinde.

Öf, yanıyorum anacığım, yanıyorum. Klimayı açayım bari. Öf. Hayır, klimayı da nereye açacağım? Yemin ederim dün kredi kartıma bir baktım, şok oldum. 1500 euro borcum olmuş gene. Nasıl oluyor bu borçlar, anlayamıyorum. Vallahi bile anlayamıyorum. Dur bak bakayım, Alfa Bank. Kodikolarımı da unutmuşum. Dün akşam tekrar onları endokopisti yaptım, uğraştım durdum. Dolmuş zamanı daha doğrusu. Bakın şimdi Enerji Mastercard, İpolipos'u hemen söylüyorum size. Bize niye söylüyorsun deyince ne anlatacağım her gün size? Tabii dertlerimi anlatıyorum size işte. Nereden görüyorum ben bunun İpolipos'unu ve...

1583.59 lepta. Ödemem gerekiyor ayın 14'üne kadar. Ha? Ne yapayım? Ne yapayım? Söyleyin bana ne yapayım? Geleceğim ba geleceğim söz geleceğim seni görmezsem ama orada şikayet ederim demiş Cafer. Ne zaman geleceksin? Ben pazar günü gidiyorum. Ben pazar günü uçuyorum.

Melia Kocam, Sezgin Kocamemin, Semat Özcan Şerifoğlu, Selçuk Bekir, Ahmet abi Fatma abla, Ayla Mehmet, Fatma Mehmet, Cengiz Keto, Alev Hasan, İlhan Musa, Hüseyin Yoluç, Hasan Şerif Ali Kahveci, Gülsüm ablam, Erdal Hasan, Salih Mustafa. Hepinize sevgiler. Günaydınlar, günaydınlar. Ecem Mehmet, Ecem'im günaydınlar.

Oho, yerini ayırttı bile. Benim yanımda olacak Kiryakos'tan diye bilet alındı bile. Çok emin olmasın Hüseyin abi düşüncelerinde demiş. Hüseyin abi, küpeyi nereye takacaktın? Ha? Küpeyi nereye takacaktın Hüseyin abi? Gönül yarası, evet. Ya şimdi ben gene hareketlendiydim. Hadi bakalım sizin de hatırınızı yapalım. Önder Krom'un da hatırını yapalım ama Önder Krom'un şarkısında kimin sponsorluğunu yapalım? Boya deyince boyacı deyince Eray Harbaz ve ekibi çok güzel boyuyorlar. Çizgiler dümdüz çekiyor. Ekibiyle beraber harika hizmet veriyor Eray Harbaz. Bir telefon etmeniz yeterli. Öf, ayılıp bayılıyorum sıcaktan. Size de öyle oluyor mu? Bana mı oluyor öyle? Öf. Ateşlere geliyorum Eray'ım, ateşlere geliyorum. Öf. Eray Harbaz ve ekibine çok teşekkür ederim. Boyacı lazım olduğunuzda eminizde. Fatih, koltuk döşüyor, kumaş döşüyor. Arabanızın koltuk kumaş kaplamaları Fatih'te sevgili dostlarım. Uygun fiyatlar Fatih'te. Mekke Tengin olduğu yerde Hasan'la karşı karşıya. Hijyen Servis Hasan. Evlerinizi ilaçlasın, işyerlerinizi ilaçlasın. Sivri sineklere, kara sineklere karşı ilaçlasın. İşyerlerinize parfümler, tuvaletinize parfümler taksın. Hijyen için hijyen servis, hijyen servis Hasan'ı seçin sevgili dostlar. Burduna mı takacaksın? Ha, takma da gör. Bak seni nasıl bütün dünya helalime rezil ederim vallahi takmazsan. Ha, sen yandın sen. Tayfun Balcı. Tayfun'um günaydın, günaydın Gülsüm ablam. Sevgiler, sevgiler.

parça, bu parça. Derdim. Hasan abime de gelsin. Gürkan sussun. Sus artık. Sus artık Gürkan. İyi sene palyopedo Gürkan.

Hadi vatana millete hayır olsun. Hayırlı olsun. Bugün 9 Haziran. Bu sene ilk defa klimayı açtım. Yok dayanamıyorum, 28 derece olmuş içerisi. Dışarısı 31.8 derece.

Seviyorum Aydın abi, seviyorum sizi sevgili dostlarım. Hepinizi seviyorum, hepinizi. En çok da en çok para veren sponsorlarımı seviyorum. En çok onları seviyorum. Seviyorum sizi Max Ayran. Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Yazında soğuk soğuk ayran için, soğuk soğuk kefir için. Her derde deva, her derde deva sevgili dostlar. Satılık bir site var. Bir internet sitesi hazır. Müşterisi hazır. Google görünürlüğü, Google puanları çok iyi. Google, bu site devralıyorsunuz. Detaylı bilgi veriyorlar size. Aylık, yıllık kazancı, her şey ortada. Sektörün içinde olanlar bu ismi zaten yakından biliyor. e-ktinotrofya.gr sitesi, satılık. Bu tarz hazır sistemler, fırsatlar çok fazla karşınıza çıkmaz. İlgileniyorsanız, Yunanistan pazarına hızlı giriş yapmak istiyorsanız onlarla iletişime geçin. e-ktinotrofya.gr internet sitesi.

Abi utanmayan mı söyleme? Tarladakiler ne olacak demiş Cafer. Ne diyeyim yani? Klimayı açmadın mı diyeyim?

Oh, klimayı açtım, püfür püfür. Ağzıma da üç kaşık bal attım, taş düz balı. Ay nasıl güzel, vay nasıl güzel, vay nasıl güzel. Oh, oh, içim açıldı.

στο κελί 33 με είχαν στο κοριδαλό. Είχα μάτια 13, ήμουνα παιδί. Με μυαλό κουκούτσι, κουκούτσι μυαλό, κουκούτσι μυαλό, μυαλό κουκούτσι. Κορυφή έγινε, κορυφή δε ciğerliği, κορυφή δε köfteyi. Cuma akşamları canlı müzik. Çevirme, güveç, Bulatköy'ün gururu, kolifi. Kiraz Festivali'nde de kolifi. Altan Salih Devrim Elektrik, elektrikte devrim yaratıyor Çukurkabe'nin bitişinde. Çakacaklar, fişler, prizler, evinizin binası ve evinizin binanızın elektrik işleri için Altan'ı seçin. Çanak antenler için, güvenlik kameralarının satışı kurulumu için Altan'ı seçin sevgili dostlarım. Devrim Elektrik, Altan Salih'e çok teşekkür ediyorum. Programı yaptık katkılardan dolayı.

Akşama geleceğim, köpek bağlı mı? Ela doce Gürkan, Arkundas Yorgos Margaritis diyor sana abim.

Bak aslıma fikir getirdin. Balın içine ben iki avuç ceviz atayım bari. Dur, dur çok güzel oluyor ne. Cama geleceğim anahtarları pencereye koy.

bilseydim balın bu kadar güzel olduğunu bütün balcıyı alırdım, ne olacak? Bende para çok. De kredi kartı sona dayanmış, 1500 euro. Ne olacak? Bastır kartı al, bastır kartı al, bastır kartı al. Plastik, plastik, plastik krema. Plastik o. Hoppa, hoppa. Elif Karosman, benim diyetisyenim. Yiyorum, yiyorum, kilo almıyorum. Yiyorum, yiyorum. Çişimi yapıyorum, altım kuru kalıyor. Ne diyeyim ben? Faik Tuzdaş diyor, kaplarını al desin, hatırlatsın. Faik de kendini nazlara çekti. Efendim. Elif Karaosman, kilo almak isteyenlere aldırsın, vermek isteyenlere verdirsin. Tansiyonu olanlar, şekeri olanlar, sağlık sorunu olanlar, çölyak hastalığı olanlar Elif Karaosman'a gitsin. Elif Karaosman Halk Okondili 3'te eski mahkeme binasının arkasında sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Elif Karaosman, günaydın, iyi yayınlar derim demiş Sabiha Yusuf. Günaydınlar, hoş geldiniz. Güzel oluyor ama mesir macunu etkisi yapmasın sonra demiş Hasan. İşte yaparsa yapsın. Aşım Ahmet'lere gideceğim kalma. Çamaşır yıkayacağız beraber. Benim makinem de güzel temizledi. Bakalım Ahmet'in makinesine atalım bakalım çamaşırları. Bakalım bu sefer renklilerle beyazlar bir araya atacağız. Birbirlerinin boyaları birbirine karışacak mı diye deneyeceğiz. Just Green. Hazırla makineyi, tamam mı Ahmet? Hazırla makineyi. %100 doğal güçlü temizlik ürünleri Just Green. Green Frankie güvencesiyle EcoSert sertifikalı. Ben dün denedim, çok beğendim, sizler de deneyin. Yumuşatıcılar, renkler ve beyazlar için çamaşır deterjanı. Efendim, lilyum kokulu yumuşatıcı ve bebek deterjanları, bebek biberon ve emzik temizleyiciler. %100 EcoSert sertifikalı doğal ürünler. Sertifikayı Yunanistan'dan almışlar. Efendim, Avrupa Birliği ülkelerinde satılabilir sertifikası var hepsinin. Just Green Organic çok güzel ambalajlarda. Şükriye marketlerde ve Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde. Hazır mı makine? Atalım bakalım renklilerle. Siyahları bir araya, ne olacak beyazları? Karışacak lan birbirlerine. Tanju zorluyor Faik abim, ondan yazamıyor diyor Latif. Nasıl yani?

Nurgül, Nurgül ve Ezdizan Yısmağ'ın düzenlemiş olduğu eğlencede Posidonio'da erken rezervasyonlar başladı. Biletler satışa çıktı. Canlarım, ulaşabileceğiniz yerler Peças Nurgül, Büyük Lidl yanında. Tuzcuköy'de Ezdizan Yısmağ, Ayşe Beauty Club berberde, kuaförde. Bu yerlerden geçip biletlerinizi alabilirsiniz. Canlarım, keyifli bir gece sizleri bekliyor. Kız kıza, siz size. Posidonya'da

0: Στο τραπέζι που τα πίνω λείπει το ποτήρι σου. Kayıksa taşı, kayıkların tamiri, bakımı, servisi, sadece kayıkların değil, şeylerin de, teknelerin de, yatların da sevgili dostlarım. Hüseyin bu işin uzmanı ve Hüseyin artık tekne sahibi olanlar, bu işle ilgilenenler bilirler. Artık en kaliteli markalarla çalışıyor, en kaliteli markaları. Sizler için, bizler için, siz kayık tekne sahipleri için getirdi en kaliteli motor markaları. Şimdi Tohatsu'dan sonra Selva Deniz Motorları'yla da işbirliği yapıyor. Bayiliğini aldı. Hayırlı olsun. Biskeç'e girişinde Emboriko'dan önce, Flamingo'dan önce Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde hizmetinizde. Burada mısın? Ha dur. Cevriye geliyor. Kaçma bir yere sakın. Haşmet'e maşmet'e çevirmeyesin dalganı.
1: Su gelene gibi.

Aşmet'in yer onu çalsın. Geçen de ona pare mu bip yap bip ay çaldırdık inat üzerine. Sonra patron ona bir varmış bir varmış bir varmış. Bak eşek gibi gülüyüm. İşten attıracağım onu. Attıracağım onu. Max kefir, Max yoğurt, Max ayran, Max

0: tuzu olsun.
1: Onu ben bile çalmıyorum, ona çaldırdık.
2: Güzel katkıları. Radyoterapi devam.
1: Siz hiç duydunuz mu benim nempare mum ya? Muhabbet tadı tuzu olsun. Ne kopsa çoğu çıkarmayı. Aa, Max'ın şeyinin üstüne konuştu be ben. Hey, Erol diyecek bunun sponsorluğunu, sponsorluğunu bilmem ne yaparım diyecek. At sen ya. Siz hiç benden duydunuz mu paremi? Ben çaldığımı. He? Çalmam ben öyle şeyler. Bunu bir gazete getirdik, bir gazete getirdik. Çaldırdık ona. Sonra da patrona demiş ki ayla demiş paremi demiş.

Çiko, seni bir gün bu şarkının sahibiyle tanıştıracağım, değil mi? Salih abiyle. Salih abi böyle senin gözlerine, yüzüne bakar, hemen sana tak diye şarkı yazar. Acayip bir yetenek vallahi. Ya da olan şarkıların sözlerini tak diye sana uydurur, ayarlar. Bana yaptığı gibi. Bana yaptığı gibi mesela tak diye hemen bana şarkı uyduru varmış de. Bak.

programcısı ve haber spikeri Gürkan için demiş. O zaman haber de veriyordu. Haber nerede veriyordum? Radyoda mı? Niye öyle yazmışsınız bana? Haber de veriyordum, aktarıyordum o zaman. Sonra vazgeçtim. Haberlerde çünkü hep yorum atardım, yorum eklerdim, dayanamazdım. Sonra kıçıma tekmeyi vurmasınlar diye haber vermekten vazgeçtim. Tamamen eğlenceye döndürdük işi. Güvercinenin yaka köylerine sipariş almaya gidiyorum. Kaçmasınlar marketten, söyle Gürkan abi diyor Ahmet. Efendim Ahmet, bayram geliyor. Yakışıklı çocuk geliyor. Just Green geliyor. Yaka köylerinin marketleri. Kapılarınızı açın. Marketlerin raflarını boşaltın. Just Green ürünleri. %100 organik. %100 organik. İsterseniz yüzünüzü gözünüzü yıkayın. Hiç... %100 organik sertifikalı ürünler. Ben dün çamaşırlarımı yıkadım. Yumuşacık olmuş çamaşırlarım. Daha telde almadım, alacağım program bitince. Frekanslar mı karıştı? Halit abi reklam falan girmiştir. Yok, şey olmuş. İnternet gitmiş gelmiş.

Şimdi canım ne istiyor biliyor musunuz? Bak burada bir Reels gördüm şimdi. Şimdi bir deniz kenarında olacaksın. Önünde böyle ekmek olacak ama üzerinde tereyağı ve sarımsak da olacak ekmeğin. Biraz da rigani. Bir horya tiki. Bol zeytinyağlı. Denize karşı bandırıp bandırıp yiyeceğim. Bandır bak bak bak nasıl bak. Hep Yunanistan'da olmamın sebebi demiş. Greek food. Taste of Greece. Denizin kıyısında bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Fava, cacık, horya tiki, kızartılmış biber patlıcan, pop pop pop pop pop. Bak bak bak bak bak ekmekler kızartılmış patates kızartması.

var burada demiş Canfer. Sana rakip geliyor demiş. Oğuz'un resmini çekmeyi benim gibi elini cebine de sokmuş. Hangi şarkıyı söyledi be? Canfer. Oğuz. Kendine gel seni vallahi billahi. Bana bak. Benim mesleğimi elinden almayın. Benim ikinci mesleğim o astrolistik. Yakında birinci mesleğim olacak. İlkan'ın ayağını kaydırdım zaten. Kaydı kayacak onun ayağı. Haydi. Dosta filiz, dosta filike filiz mu? Cool Butik Erdem'in eşi. Çocuk 0-12 yaş grubu. Çocuk giyiminde harika fiyattan. Cool Butik'te sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Cool Butik. Bebeklik çağından okul çağına kadar Cool Butik. Coolbutik.com internet sitesi. Cool Butik. Komutini Cool Butik olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Ermu 20'de takip edebilirsiniz.

Avatar kan. Bu ne bu. Ama bu masadakileri kaç kişi yedi? Avatar kan belki. Neresi Bartlin burası? Seni başını yemeye senin Oğuz'u seni ya. Çıkmış düğünlerde şarkı söylüyor. Ram pa da ram pam pam pam pam. Şimdi Kefalonya'ya gittiğimde hep video yapayım mı size, gezdireyim sizi Kefalonya'ya diyeyim, bugün buradayız şöyle böyle. Ha, fenomen olayım mı Kefalonya'da? Fenomen oyum ego. Size Argostoli'yi gezdireyim. Efendim size Pastada Beach'i göstereyim. Karaklata'ya götüreyim.

Evet, programa katkı yapan tüm sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi size de biraz yağ çekmek lazım. En büyük teşekkürü size ediyorum efendim. İki tane dost, dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Yeni açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürolarından Gümüşhane'de en son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu ve sevgili dostlar, Çukur Kahve'nin karşısında eski Esat Orhan'ın olduğu yerde, yine Çukur Kahve'nin yanında bitişinde Altan var. Elektrik deyince, elektrikçi deyince, çakacaklar, fişler, pişler, prizler, mirizler, her şeyi bulabiliyorsunuz. En uygun fiyatlarla buluyorsunuz dememize gerek bile yok. Altan Salih Devrim Elektriği'ye çok teşekkür ediyorum. Elektrikte devrim yaratmaya devam eden isim Devrim Elektrik Altan Salih diyoruz sevgili dostlar. Çanak antenler de var, güvenlik kameraları da var, hepsi var, her şey var. Benden sonra yayında Ali olacak. İyi günler diyorum Gürkan abi demiş Ahmet. Günaydın, günaydın demişim, şaşırtmayın beni. Hadi bakalım, iyi dağıtımlar diliyorum. Just Green, Just Green.

Kendimi sallaya sallaya gidiyorum. Hadi bay bay. Hadi kokulu öpücüklerimi yolladım. Bak bal da yedim. Bal kokulu. Kokulu ne oldu be? Bal kokulu öpücüklerimi yolladım. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Yarın görüşmek üzere.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yere toz dumanı katarım, yollar tıklım.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesi ile Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

işte efendim Matrix'in ilk özel videosum. Radyo Sten 100.com alta frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 10 dakika geçiyor. Bugün de 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel bir vakit geçiririz. Hareketle başlayacağız, slow bitireceğiz. Başlamadan önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Araba sürücü kursum, otokinisi Alim. Yılların tecrübesiyle, geniş kadrosuyla sizlere hizmet veriyorum. Sıfırdan ehliyet alımından yardımcı oluyorum. Yarı kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yeter ki siz isteyin. Yazılı sınavlar için ders verilir, ehliyet illenir. Her gün geniş ekibi sizlerin hizmetinizde. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası Alem. Araba sürücü kursu Alem. 693-836-1858-50 telefondan ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuzdan alüminyum ustası Serkan. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Alüminyum ustasım. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor.

Hakan Peker'le başlıyoruz. Camdan Cama'yı dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm istefemleri için geliyor. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere iyi yolculuklar.

Hakan Peker'den başladık. Camdan Cama'yı dinledik. Şimdi de Soner arayacağım. Göz bebeğimsin, yürek atışım.

Soner Rıcı'dan dinledik. Göz bebeğimsin, yürek ateşim. Şimdi de Serap Sapas, çok tatlısın.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

İspatını yollamış Enes Şerif. Komşum, kolay gelsin diyelim. Bedavadan etti. Bedavadan söyle beni demiş. Parasını da Ali'den al demiş. Devam ederiz. Mustafa Sandal'ı dinliyoruz. Onun arabası var. Güzel mi güzel.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.

0: Tarkan'dan dedik ki Ay isimli şarkısını dinledik.
1: Tutukları teker teker.
0: Şimdi de Serdar Ortaç'la devam ediyoruz.
1: Okumadan
0: canıma minneti dinliyoruz.
1: Dilersem belki huzur bulacakmış.
0: Grand Tunic. Arabaksa suarcısım Kalfalı Metin. Çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Arabanızın gerekli tüm aksesuarlarından bulabileceğiniz bir yer. Grand Tunic. Arabalarınıza füme yapma. Camlarınıza füme yapma. Multimedya ses sistemi. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Arabanızın koltuk kılıflarını değiştirme. Kısacası arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz çay üstünde. Grand Tunic Kalfalı Metin.

Serdar Ortaç, Ortaç'ı seslendirdim. Canıma minneti dinledik. Şimdi de Tanrı'nın devamı diyoruz. Aç kollarını.

Tan seslendirdim. Şimdi minik serçem. Sezen Aksu'yu dinliyoruz. Hadi bakalım, kolay gelsin.

Sayın Sezen Aksu'dan dinledik. Hadi bakalım kolay gelsin dinledik. Şimdi Murat Başaran, Canın Sağ Olsun'u dinliyoruz.

canın sağ olsun. Murat Başaran dinledik. Şimdi de bize aşk lazım. Gökhan'ın Zen'i dinliyoruz.

Gökhan Özen'den dedik. Bize aşk, bize aşk lazım. Sen benim canımsın. Şampiyondan devam ediyoruz. Kayhan'ı dinliyoruz. Sponsorlarımızdan bir tanesini aktaralım. Diğerinde diğer şarkıyı aktaracağız. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Koskoyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Sevgilim. Evlerinize alüminyum kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine sizlerin evlerinize. Dinle. Sizlerin arzu isteğine göre tüm alüminyum işleri yapılmaktadır. Alüminyum üzerine fiyat, fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nol telefondan alüminyum ustasım Serkan'a ulaşabilirsiniz. Koskoyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor her gün.

0: inşallah. Sensin sen sen. Sensin sen sen. 1 2 3 4.
1: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
2: sevmedin? Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.

devam ediyoruz kısacık reklam aramızın ardından. Orkestradan devam ediyoruz. İnce giyerim, inceyi dinliyoruz. Araba sürücü kursum, otokinesi Alim, yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımından yardımcı olan araba sürücü kursum. Geniş ekibiyle, tecrübeli ekibiyle her gün sizlere hizmet veriyor. Her kategori için ehliyet alınır, yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ehliyet alınır, ders verilir. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon numarası Alim 693-836-18-58 telefondan araba sürücü kursum Ali'ye ulaşabilirsiniz.

halça ustası, tavan ustası. Kozlardereli Hüseyin için gönderelim. Kolay gelsin diyelim. Onun yanında bulunan tüm çalışanlara gidiyorum.

Lokmacı kızları dinledik. Devam ediyoruz. Ayva çiçek açmış. Yabacıklılığım İbrahim abi için gidiyor. Bütün ekiyorum dedi. Kolay gelsin.

Devam ediyoruz. Şimdi de Kızılcıklar olduğumu dinliyoruz. Bu güzel şarkıyı da Bahçeciğim, arkadaşım Sabri, kiraz topluyorum dedim. Gel yardıma demiş. Kolay gelsin Bahçeciğim, arkadaşım Sabri. Cumartesi pazarında meyve reyonda girişte ilk sergide her cumartesi sizlere hizmet veriyor. Kendi yetiştirdiği meyveleri satıyor. Sağ olsun, biz de gidiyoruz kahve içmeye onun yerine, yanına. Kolay gelsin Kires. Bu sene yemedim. Umarım bu cumartesi Kires ayırsın bana. Her geldiğimde Kires bitmiş oluyor. Bir avuç olsa bile yeter. Kasalan istemiyorum.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Devam ediyoruz, son yarım saatimiz. Ümit ve seni dinliyoruz. Delice sevmek vardım işin içinde. Hiç soruma gitmezdim böyle ayrılık.

Ümit Besen'den dedik. Şimdi de Seda Sayan'ı dinliyoruz. Cengiz de çıkabilir. Git git yoluna yazmışlar. Sanatçının ismi yazmıyor. Ama büyük ihtimal Cengiz. Dinleyelim.

0: Cengiz'e çıktım. Seda Sayan'dan dinlemedik ki. Ve zaten belirdim. Şimdi Nisan Yağmur'um. Ardından da Yeşil Başlım, Yeşil Ördek gibi daldığın gölleri dinleyeceğiz. Halçı ustası
1: yine Nisan yağmurunda
0: Hüseyin
1: ıslanacağım. Yine sensiz bu
0: sürküde çalışıyoruz, seni dinliyoruz. Cüneyt için de selamlar. Yeşil ördek parçasını istiyoruz demişler. Cüneyt istemiş. Birazdan dinleteceğiz. Cüneyt onun yanında çalışan tavan ustası Hüseyin. Kolay gelsin.

0: sessizce.
1: Ferit Tayfur'dan dinledik. Nisan Yağmur'unu dinledik. Şimdi de Orhan İncebay.

0: Son şarkımız diyelim. Bir tane daha gelecek reklamlara kadar. O da Yeşil Ördek Gibi. Ümit Besen'le veda edelim. Araba sürücü kursum otokinisi Alem. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımından yardımcı olan araba sürücü kursu. Her kategori için ehliyet alınır, yazılı sınavlar için ders verilir, ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarında ehliyet alınır, ders verilir. Her gün geniş ekibi, deneyimli ekibiyle sizlerin yanınızda. Araba sürücü kursu otokinisi Alim. Her saat ulaşabileceğiniz telefon 693-836-1858 nol telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da Alemi Yumustası Serkan. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz.
1: Al sevgilim, bende kalmazsın.
0: Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik esen, mutlu kalın, dostça kalın. Beni...

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek aşk hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için. 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merar Hiyas Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
8: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην eVip Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην eVip Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 694-80-630-829. 694-70-80-362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομωτινή.

0: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım hattan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
1: Yo, he, herkes yaptı, bir sen eksiktin Ender.
0: Hayal.

0: yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Ay geldim. Canım. Ay.
1: Biz ne oldu senin?
0: Aşkım ne gidiyorduk ya?

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğimi kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım yolları.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhanninon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün... Bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz. Bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: Merhabalar sevgili Tuncay Saran Show dinleyicileri, hoş gelmiş bulunmaktasınız efendim. Sefalar getirdiniz, iyisiniz inşallah. Merhaba arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz stüdyomuzda. Hep ben sizden önce geliyorum ya, dikkatinizi çekiyor mu? Yetişemiyorsunuz bana bir türlü. Hadi bakalım.

Arkadaşlar biliyorsunuz Starlink diye bir teknoloji var. Starlink uyduları, Elon Musk'ın dünyanın yörüngesine oturttuğu uydular internet sağlıyor insanoğluna. Ve ilk zamanlarda özellikle de ilk yıllarda 2020 yılı gibi falan çıkmıştı galiba bunlar. Böyle ilk arzayı devam etmeye başlamışlardı. İşte geceleri gökyüzünde inci gibi dizilmiş noktalar çok şaşırtmıştı. Birçoğumuzu UFO zannedenler falan oluyordu böyle. Ama abi çok kısa bir sürede bütün dünyada çok popüler oldu bu teknoloji. Yani Starlink uyduları. Aradan geçen yıllar içerisinde binlercesi daha gönderildi yörüngeye. Böyle görmeyenimiz pek kalmamıştır herhalde diye düşünüyordum. Ben de yıllar sonra ancak denk gelebilmiştim bir yerde, bir kere gördüm. Büyüleyici bir görüntüydü gerçekten, böyle inci gibi dizilmiş nokta nokta nokta. Starlink uyduları, uydu vagonları falan diyorlardı herhalde. Neyse abi. İşte bu konuyla ilgili hani onları görüp de UFO zanneden çok şaşıran insanlarla ilgili videolar çıktı. Çok güldük ettik falan ama yani o kadar popüler oldu. Aradan o kadar yıllar geçti ki ben açıkçası hiç tahmin etmezdim. Hala böyle bir teknolojinin varlığından haberdar olmayan insanların olacağını. Ve gökyüzünde o noktaları görünce inanılmaz şaşırıp hala UFO zanneden insanların olacağını. Yani hani kırsalda yaşamıyorsun, çok yaşlı değilsin, elinde telefon var. Dünyadan nasıl bu kadar bir haber kalabilirsin ya? Bir abi vardı arkadaşlar, görmüş böyle. Aa diyor, böyle bir video çekmiş. Instagram'a da koymuş onu. Aa diyor, eşini çağırıyor. Serap, Serap gel diyor bak. Allah Allah diyor, böyle bir şey olamaz ya diyor. Bu nasıl olabilir diyor. Aa. Böyle bir yani yıldız olamaz falan diyor. Karısı da geliyor oradan. E işte galaksi Ömer'im diyor. Galaksi. Abi. Galaksi. Ya ablacığım. Ya sanki şu yaşına kadar abi. Diyelim ki 60 yaşında, tamam mı? Ya şu yaşına kadar sanki yüzlerce defa gökyüzünde böyle nokta nokta nokta tek bir hat üzerine nizami bir şekilde dizilmiş yıldız gibi görünen bu manzaraya sanki kadın yüzlerce defa şahit olmuş da galaksi işte. Abi hayat çok ilginç ya.

0: Roman teleskobu için fırlatma tarihi açıklandı. Hubble'dan 1000 kat daha iyi gösterecekmiş yıldızları arkadaşlar. Roman teleskobu. Ne Roman? Rafet er Roman. Nancy Grace Roman. Uzay teleskobu 30 Ağustos 2026'da uzaya göndermeyi hedefliyormuş NASA. Bu iğrenç esprim için affınıza sığınıyorum. Eğer planlamada yeni bir aksilik yaşanmazsa teleskop açıklanan önceki takvimden aylar önce fırlatılmış olacak. Aklımdan Rafet er Roman'ı çıkaramıyorum haber boyunca. Böyle Rafet er Roman'la ilgili şeyler geliyor. Böyle teleskobun başında Rafet er Roman varmış falan. Ya da üzerinde Rafet er Roman yazıyormuş. Allah'ım iğrençliğim bu kadar. Neyse. Son testler tamamlanmış. Başarılıymış bakalım, bize yeni güzel şeyler, güzel yıldızlar gösterecek mi? Hubble'dan 100 kat daha geniş görüş alanı varmış. Umarız astronomi dünyası adına güzel, önemli katkılarda bulunur. Efendim günün bilim haberlerinden, astronomi haberlerinden bir tanesiydim. Rafet Eroğan'a selamlar.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Kuso Glue με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με MetaMet.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların

0: bir huyum var abi benim. Ne zaman uzun yola çıksam 7 defa Ayetel Kürsi okuyorum. Ya biniyoruz arabaya mesela eşim yanımda atıyorum köye gideceğiz. Çıkıyoruz yola. Ben önce bir Ayetel Kürsilerimi okuyorum. Bu arada sık sık şaşırıyorum kaçta kalmıştım diye. Mesela 3'e geliyorum 4'e geçiyorum. Allah Allah en son 3'ü mü okumuştum 4'ü mü okumuştum diye şaşırdığım oluyor sık sık. En son şöyle bir yöntem buluyorum. Mesela ilkini okuyorum ya. İlkini okuduktan sonra araba teybinin düğmeleri var yan yana. 1'den 6'ya kadar 1'e bakıyorum. Ondan sonra 2 bittikten sonra 2'ye bakıyorum. Nihat Hoca'ya sorayım bu mevzuyu. Ama o anlarda daha ilginç bir şey oluyor. O da şu. Şimdi yan koltukta hanım oturuyor ya mesela. Ben dua okurken dua okuduğum belli olmuyor. Yani doğal olarak içimden okuduğum için. Ya avuçlarımı da açmış değilim, trafikteyim sonuçta. Belli olmuyor. Ve yola çıktıktan sonra bayağı bir sürüyor bu dualar. Sonuçta 7 defa Ayetel Kürsi okuyorum. Ve bunun farkında olmayan hanım yan taraftan illa bir şey söylüyor. İlla ya da soruyor. Düşün mesela ben dua okuyorum. O farkında değil. Arabada bir sessizlik. Şey diyor mesela. Aşkım benzin alacak mıyız? Cevap gelmiyor. Böyle garip bir durum oluyor yani. Ben küsmüşüm gibi ona. Sanki trip yapıyormuşum gibi. Aşkım. Sessizlik. Ben de kendi kendime bir yandan dua okurken bir yandan geriliyorum cevap veremediğim için. Ondan sonra dualar bittikten sonra alacağız. Heh, alacağız ne oldu? Yolda kalacağız diye mi korktun?
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Özellikle de gençlik ya da çocukluk zamanlarının vazgeçilmez muhabbetlerinden bir tanesidir. Vazgeçilmez demeyeyim de bu muhabbeti birçoğumuz yapmışızdır. Nasıl ölmek isterdin? Evet, nasıl ölmek isterdin? Niye böyle kötü şeyler konuşuyormuşuz anlamadım ama. Ve özellikle de şu iki alternatif üzerinde durduk. Soğuktan donarak mı ölmek istersin? Yoksa sıcaktan yanarak mı? Yani ateşte yanarak mı ölmek istersin? Ya da buz gibi bir havada iliklerine kadar donarak mı? Hangisini tercih edersiniz? İkisi de çok korkunç olsa gerek. Ya da işte başka alternatifler de konuşulurdu. Boğularak mı ölmek isterdin? Ya da nasıl ölmek istemezdin? Onu da sorardık birbirimize. Ama psikopatmışız ya. Nasıl ölmek istemezdin? Yani hiçbir şekilde insan ölmek istemez herhalde, bilmiyorum. Ya çok korkunç ölüm şekilleri var hakikaten, Allah korusun yani. Allah herkese ölümün bile hayırlısını nasip etsin ama mesela gerçekten de hani soğuktan donarak ölmek ve boğularak ölmenin karışımı bir ölüm şekli var mesela. Düşünün, müthiş soğuk bir kış günü, acayip bir fırtına var, müthiş bir kar yağışı var, böyle bir hava düşünün. Ve gecenin bir yarısı sizi o fırtınada, o karlı havada, o buz gibi havada açık denizin ortasına helikopterle bırakıyorlar. Yüzme de bilmiyorsunuz. Bu bence yeterince korkunç bir ölüm. Mesela bu şekilde ölmek istemem. Ne şekilde ölmek isterim? Kamyon çarpsın, tövbe yarabbim ya. Laflara bak. Yani alnımıza ne yazıldıysa o şekilde öleceğiz de. O şekilde ölmek istemezdim. Hani helikopterle bir kış gecesi fırtınalı ve karlı bir havada açık denize bırakılmak istemezdim. Kaldı ki doğru düzgün yüzme de bilmiyorum. Anında ölürdüm herhalde. Yanarak ölmek ister miydim? Evet, yanarak olabilir filan. Ne yaparak ölmek isterdim? Gülmekten katılarak ölmek isterdim mesela, bak bu güzel. Eğer böyle bir ölüm şekli varsa aşırı gülmekten, yani o kadar çok gülüyorsun ki artık kalp krizi falan geçiriyorsun, bir şeyler oluyor ve ölüyorsun. Öyle bir şey olabilir, ne bileyim. Ya dediğim gibi tekrar söyleyeyim, hani herkese Allah ölümün hayırlısını versin.
1: Güncel Saran Show. Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevdin? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinden.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: E abi o zaman bu evlerde kullandığımız iş yerlerinde kullandığımız arıtma cihazlarının sanayiden yazıyorum size, ben Yasin.
1: Tuncay Saran Show.

Dikkat ediyor musunuz? Kızlar birbirlerinin kozmetik olarak bakımlarını yapmayı çok seviyorlar yani. Birbirlerinin görünüşleriyle, saçlarıyla, suratıyla, makyajıyla, tırnaklarıyla ilgilenmeyi çok seviyorlar. Saçlarını yapanlar, birbirlerinin saçlarını yapanlar falan. Böyle bazen iş yerlerinde karşılaşıyorum, görüyorum böyle, şahit oluyorum. Birisi oturuyor, diğeri de arkasına geçiyor, saçlarına bir şeyler yapıyor. Böyle şeyleri çok seviyorlar. Yüzünü tutmuş bir şey yapıyor böyle. Bir gün bir baktım, birisi birisinin yüzünü tutmuş. Yani tutmuş derken bir şeyler yapıyor yüzü üzerinde. Bir gördüm böyle, oradan geçiyordum. Bir arkadaşımı ziyarete gelmiştim. Bir baktım böyle bir şey. Dedim ne yapıyorsunuz? Birbirleriyle uğraşmayı çok seviyorlar kızlar. Erkekler arasında böyle bir şey yok. Saçlarıyla uğraşırlar, maşa yaparlar, bir şeyler yaparlar böyle. Çok hoşlarına gidiyor birbirleriyle uğraşmak. Sivilcesini sıkar falan. Hayatım gel bakayım, suratında bir şey var. Yaklaş bakayım. Cımbız kullanan falan var mı acaba? Kaşlarını alan. Elif canım, kaşlarımı bir alabileceğim mi? Böyle bir şeyleri var. Aslında hiç kuaföre falan gitmelerine gerek yok. Kendi kendilerini halledebilirler yani. Çekinmiyorlar yani, böyle bir kafadalar. Sıkılmıyorlar, çekinmiyorlar, hoşlarına gidiyor. Ama erkekler arasında böyle bir şey yok. Kanka senin sakallar uzamış, gel bakayım. Şöyle bir tıraş edeyim seni. Düşünsene. Kızlar arasındaki o olayın erkekler arasındaki versiyonu bu olurdu. Kanka gel bakayım, seni bir tıraş edeyim ya. Otur şuraya. Şu favorileri de biraz alalım mı? Al kanka al. Birisi birisinin yüzüne peeling yapıyor falan.

0: İnsanlar arasındaki ilişkiler o kadar hassas ki bazı insanlar arasındaki ilişkiler özellikle böyle pamuk ipliğine bağlı. Küçücük bir yanlış anlama her şeyi değiştirebiliyor ya da küçücük bir şaka bazı gerçekleri ortaya çıkarabiliyor. Şimdi anlatacağım şeyde olduğu gibi. Bundan yıllar yıllar önce çok eskiden o zaman birlikte çalıştığımız yerde cumartesi günleri saat 2'ye kadar benim mesaim vardı. Saat 2'de de bir arkadaş, genç bir kardeşimiz geliyordu. O nöbeti benden devralıyordu, ben de gidiyordum. Şimdi şöyle bir şey oldu. Orada ondan daha önce de başkası çalışıyordu. O gün yani cumartesi günü saat 2'de gelmedikleri zaman uyuz oluyordum. Bir gün şöyle bir şey olmuştu. Saat 2'yi birazcık geçti, böyle 10 mu geçiyordu ne, öyle bir şey olmuştu. Fazla da geçmemişti yani. Bir şaka yapayım dedim, tamam mı? Gelecek olana mahsustan arayayım dedim, şunu kızmış gibi yapayım yani. Aradım, şey yaptım öyle, sen neredesin kaç saattir ya filan gibilerden. Şimdi ben şaka yapıyorum, tamam mı, ama o şaka yaptığımı nereden bilecek? Bir anda aklıma gelmiş olan bir şey. Gerçekten sinir olmuş değildim. Şimdi o kardeşimiz de bunu ciddiye alıp bana ters bir cevap verdi. Ama gayet ters bir cevap verdi yani, gerçekten haddini aşacak tarzda bir şeyler söyledik kısacası yani. Ne dediyse artık. O öyle konuşunca bu sefer ben de ciddi ciddi sinirlendim ve ben de ona cevap verdim. Ben cevap verince o da haddini aşmaya devam etti. Cüretkarca böyle. Giderek tansiyon yükseldi ve benim şakam şeye dönüştü. Anladınız siz onu. Ona dönüştü. Yani çok ilginç bir olay değil mi? Yani şaka yapıyorum, tamam. Bak burada ben sorumluluğumu kabul ediyorum. Çocuk senin şaka yaptığını nereden bilsin? Ama şu da var. O da onları söyleyemezdi. Yani bir şekilde bir yüzünü ortaya çıkarmış oldu benim şakam. Ve birden böyle gerildik, atışmaya başladık. Ve bayağı bir atıştık. Çok tatsız bir telefon konuşması olmuştu yani hakikaten. Buradan çıkaracağımız mesaj zannediyorum ki şu. Mesajlar daha doğrusu. Bir, şakalarımıza dikkat edelim. İki, haddimizi de bilelim yani.
1: Tuncay Saran Show.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Dünya gerçekten her geçen gün birazcık daha garipleşiyor arkadaşlar. Gerçek hayattan koparan dopamin siteleri, sahte siparişler, hiç var olmayan kuryeler diye bir haberimiz var. Şöyle bir olay çıkmış arkadaşlar Güney Kore'de. İnşallah bütün dünyaya yayılmaz. Çok psikolojik olarak sorunlu bir şey gerçekten. İnsanlara dopamin pompalamak için, yani insanlar mutlu olsunlar diye böyle sahte alışveriş siteleri çıkmış. Ya Trendyol gibi, Hepsi Burada gibi düşünün. Bakıyorsunuz ürünlere, işte ekliyorsunuz sepetinize. Ücretsiz bir hizmet bu. Hizmete bak. Ondan sonra kafanıza göre oradaki ürünlerden beğendiklerinizi sepetinize ekliyorsunuz ve ondan sonra alışveriş tamamla diyorsunuz mesela. İşte nasılsa orada nasıl bir buton varsa basıyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz. Bir kurye mi seçiyormuşsunuz ne böyle? Hani bir alışveriş simülasyonu ama gerçek değil. Yani size gelecek bir şey yok. Sadece o hissi yaşamanız için üretilmiş sahte bir alışveriş simülasyonu sitesi yani. Hani yalancıktan alışveriş yapıyormuşsunuz gibi yaptırtıyor size. Yani o ürünleri seçerken, sepetinize eklerken mutlu olun diye. Böyle bir moda çıkmış Güney Kore'de. İnanılır gibi değil arkadaşlar yani. Ya nasıl olabilir? Yani sahte bir şey olduğunu biliyorsun. Nasıl dopamin pompalayabilirsin yani? Çok ilginç. Bundan bir insan nasıl mutlu olabilir ki? Yani aldığın şeyin sana gelmeyeceğini biliyorsun abi. İnanılır gibi değil. Çok da popüler olmuş bu tür siteler Güney Kore'de. Son zamanların ilginç haberlerinden bir tanesi.

0: Merhaba Tuncay Bey. Bizler İnegöl'de sokak hayvanlarını koruma ve bakımlarını yapma ya da yapabilecek birileriyle buluşturmak adına kurulmuş bir derneğiz. Patili Dostlar adı altında böyle bir faaliyete başladık. Ben Selçuk. Eğer dinleyicilerinizden bakıma muhtaç hayvanlarla ilgili talep ya da ihbar olursa bize ulaşabilirler. Sizin aracılığınızla iletmek istedim. Ne kadar güzel bir hareket bu arkadaşlar. Hayvanlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz. Tebrik ediyoruz tabii ki. Öncelikle destekliyoruz. Bize sosyal medyadan ulaşabilirler demiş. Evet, bizler de buradan bu güzel gönüllü hizmet için can dostlarımız, patili dostlarımız için iletmiş olalım ve devam edelim.
1: Tuncay Saran Show.

etse de böyle. Ülkemiz biliyorsunuz Dünya Kupası'na katılmayı hak kazandı arkadaşlar. Bu arada maçlar sabah 5'te veya 7'de olacakmış. Kalkıp izleyebilecek olanlar var mı arkadaşlar? Yani anca şey olur. Böyle gerçekten de ilerler takımımız. Yani sonlara kalır. Son 16'ya kalır. Son 8. İşte çeyrek final, yarı final falan. Ben çeyrek finalden itibaren herhalde izlemeye başlarım diye düşündüm. Yalan yok. Yani abi 5'te kalkacaksın. Yani ancak bunun en azından bir çeyrek final olması lazım ya. Sabah 5'te kalkıp maç izleyeceksem ya da 7'de kalkıp. 7'de kalkmak bir nebze olsun daha kolay. Sen sabah kalkmışsın gözler açılmamış da. Saat 5. Ondan sonra şey maçı izliyorsun abi. Türkiye-Avustralya. 5'te kalktım bu maçı

0: 100 liraya falan. Kalkabilecek olanlar da vardır ayrı mesele. Ama dediğim gibi abi, çeyrek olur, yarı olur, final olur. Düşünsene abi, şöyle bir an yaşanabilir. Rüya gibi ama neden olmasın. Güveniyoruz takımımıza. Başarılar diliyoruz takımımıza. Düşünsene finale çıkmışız. Abi saatte sabah 5'te. Saati kurmuşsun, saat işte 4.30, 4.40, 4.45'e falan kurmuşsun saati. Uyanmışsın, Dünya Kupası finalini izliyorsun. Bütün Türkiye bu şekilde sabah 5'te uyanmış, düşünsene. Böyle bir an yaşanabilir abi. İlla final olmak zorunda da değil. Çeyrek finalde de herkes uyanır herhalde. Düşünsene herkes sabah 5'te ayakta ve çeyrek final maçımızı izliyoruz yani. Ve bir de düşünsene abi, şöyle bir şey olur ya. Diyelim ki yarı final diyelim, tamam mı, örnek veriyorum. Yarı final maçı izledik sabah saat 5'te, bütün Türkiye. Tarihi bir an yani bu. Unutulmayacak bir an. Ondan sonra ve kazanıyormuşuz abi. Düşünsene. Son 4'e kalmışsın mesela, ya da işte son, ya finale kalmışsın yani. Ve galip geldikten sonra, yani bu tür bir maçta hani sokaklara dökülürüz ya, böyle kornalar çalmaya başlar, marşlar falan, böyle ortalık yıkılır yani. Düşünsene böyle bir olay sabah saat 9 civarında oluyor abi. 5'te başlamış diyelim, tamam, 5'te de olacak ya maçlar. Yani diyelim ki bu maç saat 5'te oynandı. 5'te oynandı, saat 7, hadi 7.30 diyelim. Uzatmalar oldu, şu oldu, bu oldu. 7.30'da finale kaldığımız ortaya çıktı. Düşünsene abi. Sabah saat 7.30'da Türkiye yıkılıyor böyle. Hani sevinç kutlamaları, kornalar, marşlar, sabah 7'de böyle bir şey olduğunu hayal etsene. Olabilir yani. Hani hedef bu, anlatabiliyor muyum? Çok gerçeküstü bir an olur böyle bir şey olursa. Sabahın köründe Türkiye'nin sokaklara dökülmesi. Sevinç gösterileri falan. Bütün kanallar canlı yayında falan. Herkes uyanık. Çok acayip olurdu gerçekten.
1: Tuncay Saran Show.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0.

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tosur raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık Plak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhaba efendim. Takvimler 9 Haziran'ı göstermekte. Günün adı Salı, ben Nurgün. Dün de söz vermiş olduğumuz gibi sizlerle beraberiz efendim. Bugün de çok güzel şarkılar hazırladım sizler için. Geçmişe doğru yola çıkmaya hazırsanız başlıyoruz.

Efendim bugün neden bahsedeceğiz? Bugün sizi telefon galerilerinden çıkarıp eski fotoğraf albümlerinin arasına götüreceğim. Hani şu kalın kapaklı, sayfaları çevrilirken hafif hışırtı çıkaran albümler vardı ya, içinde sadece fotoğraflar değil, yılların saklı olduğu. Bir çocukluk, bir bayram sabahı, bir okul töreni, bir düğün, bir tatil. Şimdi cebimizde binlerce fotoğraf taşıyoruz ama acaba kaç tanesine dönüp bakıyoruz? İşte bugün fotoğraf albümlerinin altın çağını konuşacağız.

eskiden fotoğraf çekmek öyle kolay değildi sevgili dinleyenler. Elimizde film vardı ve her karenin bir değeri vardı. Öyle canın istedi diye 10 tane fotoğraf çekemezdin. O sayısı sınırlıydı. Bu yüzden deklanşöre basmadan önce herkes hazırlanır, saçını düzeltir, gülümser ve öyle poz verirdi. Belki de o yüzden eski fotoğraflarda daha fazla özen, daha fazla heyecan vardı. Bir kareye yüklenen anlam çok daha büyüktü. Benden

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

topla. Kırık plaktasınız, ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Eski fotoğraf albümlerinden bahsediyoruz bugün sizlere. Şimdi çektiğimiz fotoğrafı bir saniye sonra görebiliyoruz ama eskiden durum öyle değildi. Filmi fotoğrafçıya bırakır günlerce sonucu beklerdik. Acaba güzel çıkmış mıydık? Gözler kapalı mıydı? Kadraja herkes sığmış mıydı? O bekleyişin içinde tatlı bir merak vardı. Belki de hayatımızdaki birçok şey gibi fotoğraflar da sabrın ödülüydü, kim bilir.

Eski albümlerden bahsediyoruz bugün sizlere. Ben Nurgün'le berabersiniz efendim. Radyolarını yeni açanlar varsa bir hoş geldiniz diyelim. Gelin şöyle geçmişe doğru yolculuk yapıyoruz. Biz sizler de katılın aramıza. Birçoğumuzun albümünde bayram sabahı çekilmiş fotoğraflar vardır efendim. Yeni ayakkabılar, özenle giyilmiş kıyafetler, büyüklerin yanında verilen pozlar. Belki biraz sıkılmış yüz ifadeleri ama bugün baktığımızda dünyanın en değerli kareleri. Çünkü o fotoğraflarda artık aramızda olmayan insanlar, unutulmuş evler ve geri gelmeyecek zamanlar saklı.

Eski albümlere bakınca bazen fotoğraftan çok insanların hikayelerine takılırız. Kimisi çocukluğumuzun kahramanı, kimisi hayatımıza yön vermiş biri. Bazıları artık aramızda değil ama bir fotoğraf sayesinde yeniden yanımıza oturuveriyorlar. İşte fotoğrafın büyüsü de burada sevgili dinleyenler. Zamana meydan okumasında.

Arka şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Eski fotoğraf albümlerinden bahsediyoruz bugün sizlere. Eski albümlerin arasında sadece fotoğraf olmazdı. Bir sinema bileti, kurumuş bir çiçek, eski bir kartpostal, belki bir mektup. Sayfaların arasına sıkışmış küçük hatıralar çıkardı karşımıza. O an anlıyorduk ki insanlar sadece görüntüleri değil, duyguları da saklamak istemiş.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Eski albümlerden bahsediyoruz ya bugün efendim. Hiç dikkat ettiniz mi eski albümlerde? Bazı insanlar çok az görünür çünkü sürekli fotoğrafı çeken odur. Çoğu zaman babalardır bunlar ya da herkesin bir arada olmasını sağlayan anneler. Albümleri karıştırırken fark ederiz, aileyi bir arada tutan insanlar çoğu zaman karelerin hep dışında kalırlar.

doladı. Kırık plakta geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Eski fotoğraf albümlerinden, onların bize hissettirdiklerinden bahsediyoruz bugün sizlere. Bugün binlerce fotoğraf çekiyoruz sevgili dinleyenler. Telefonlarımız hep dolu, bulut hesaplarımız hep dolu. Ama hangilerini gerçekten hatırlıyoruz? Şöyle bir düşünün. Eskiden bir albüm açılır, bütün aile başına toplanırdı. Şimdi fotoğraflar ekranlarda kayıp gidiyor. Belki teknoloji bize çok şey kazandırdı ama bazı anıları birlikte yaşama alışkanlığımız da maalesef elimizden aldı.

Efendim bugün eski fotoğraf albümlerinin sayfalarını hep beraber çevirdik. Belki yıllardır aklınıza gelmeyen bir yüzü, bir evi, bir bayram sabahını hatırladınız, kim bilir. Eğer evinizde bir fotoğraf albümü varsa bence bu akşam onu raftan indirin. Birkaç sayfa çevirin çünkü bazı anılar sadece hatırlanmak için bekler ve bazen geçmişe bakmak bugünün kıymetini daha iyi anlamamızı sağlar. Fotoğraflar sararır, sayfalar eskimeye başlar ama güzel anıların rengi hiç solmaz.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanlar

Bugünlük biz Ayla'nın sürenin burada sonuna geldik efendim. Yarın haftanın tam ortasında ben Nurgün yine bu mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız. O halde ne diyoruz? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Ferosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron,

0: 3. İskeçe yolunda tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
1: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yolları.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447 yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin

0: Mark adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin? Cevap ver.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Biliyor musun? Seni öyle çok seviyorum ki. Ne olur, ne olur beni affet.
4: Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla gel ki bana vazgeçmem mümkün olmasın.

güneşin saçlarına tutun ve bir yıldız kopar gökyüzünde. Bembeyaz umutların pembe kokusunu sürün benim için. Ne olur

0: Şimdi söyle, gerçekten beni seviyor musun?
1: Seni öyle çok, öyle çok seviyorum ki, inan ki senden vazgeçmek mümkün olmuyor. Mümkün olmuyor.

binlerce ateş böceği yanıp sönsün gözlerinde alev alev. Damarında kan kırmızı heyecanlar dolaşsın hiç durmadan.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için.

0: için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni
2: sevmedin? HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım, yollar
2: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
3: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
2: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

Ну, теперь на самом деле,